bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi

tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Hiç sevmedim say. Ben seni unuttum. Benden ayrılıkta gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efendim.
1: Hep damar. Full damar.

0: canlarım benim, her şey yolunda mı? Uyananlar güne başlayanlar, güne merzeni Tolga dünyasıyla başlayanlar. Artık bunu bir alışkanlık haline getirenler, Tolga dünyasını dinlemeye doyamayanlar.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Aynı zamanda Tolga dünyasına tiryaki olanlar.
1: Canım. Tiryaki ne oldum ben senin?
2: Geçtiğin
0: canlarım benim.
2: Nedense bir
0: herkes uyandı mı? Herkes radyo başında yerini aldı mı? Bu biraz imkansız, itopik bir düşünce olsa gerek. Herkesin şu saatte uyanması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar hani normal şartlar altında insanlara kategorize etmek ne kadar doğru olmasa da hani kendi aramızda insanoğlu olarak 3'e 5'e bölünüyoruz ya. Tabii canım. Her şeyin başında önce bir cinsiyet farklılığımız var. Öncelikle insanlar kadın erkek diye ikiye bölünüyor. Bunların içerisinde tabii işte eğitimli eğitimsiz diye, varlıklı varlıksız diye, mesela çalışan çalıştıran diye, değil mi? Yani birçok şekilde bunları çoğaltabiliriz. Tabii arabası olan olmayan, evi olan olmayan. Hatta bence kategorize şunu ekleyebiliriz. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen diye de ayırabiliriz insanlara. Tabii bunların içerisinde mesela sabah erken kalkan ama sabah kalkamayan, gece erken uyuyan ama gece uyuyamayan. Buna benzer çoğaltabiliriz. Bence insanları, ya ben size bir şey söyleyeyim. Bence insanları zaten kategorize edeceksek böyle kategorize edelim yani. Tabii canım, yani diniyle, diliyle, ırkıyla, mezhebiyle, inancıyla değil de işte sabah erken kalkan kalkmayan diye mesela. Tabii canım, mesela akşam erken yatan yatmayan gibi mesela. Mesela şöyle bir ayrım da yapılabilir. Tolga dünyasını dinleyen, dinlemeyen falan. Ya bunun için çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Bence insanlar bunu şey yapabiliyor. Yani Tolga dünyasıyla güne başlayan insanlar zaten daha mutlu oluyor, daha enerjik oluyor. Onu anlayabilirsiniz. Mesela böyle birini gördünüz, enerjik, hiperaktif, böyle afyonu patlamış, tamam mı?

0: Böyle güler yüzlü böyle, tamam mı? Deyin ki bu işte erken kalkmış, yol almış, güne Tolga dünyasıyla başlamış. Ama diğer tarafta mesela görmüşsünüz adam böyle, adam veya kadın fark etmez, böyle uykusunu alamamış, böyle kaşları çatık, dişleri sıkık. Hani böyle bir mutsuz, anlatabildim mi? Bir bedbaht. Böyle bir can sıkkınlığı, böyle bir problem falan var böyle. Belli, negatif enerji veriyor. Ona şey diyebilirsiniz, işte bu Tolga dünyasıyla güne başlamamış diye. Tabii ya. Canlarım benim. Yağmur Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası'ndasınız. Evet, diğer klasik radyo programcıları gibi şey yapmak güzel olur bence. Yani öncelikle sponsorumuz Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Öncelikle buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii ki yani diyerek bağlamamız lazım.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet, programımızı Yağmur Catering Yemekçilik sunuyor.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet, sulu yemek ve kahvaltı ürünlerinde ilk tercihiniz Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet, kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet, Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Postane yanında hizmetinizde. Hayırlı işler, bal kazançlar.

0: zaman molamıza gidelim mi? Bir mola verelim. Tabii sizler bu esnada Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga takip ediyorsunuz. Molamızı veriyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor.
2: Tolga Dünyası.
0: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şşt şşt dinleyiciyim. Hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın.
2: Tolga Dünyası.
3: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
0: En güzel bir şey. Arabadakiler anca şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
3: Aynen.
0: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
3: Aklınızı patlattın maşallah.
0: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
3: Nasıl ötüyor abi?
0: Yapar diyorlar. Yapar diyorlar.
3: Abi senin için yaparım yani.
0: Hadi o zaman bekleyeyim.
3: Dur abi.
0: Dur seni taciz edeyim dur. Bak seni tahrik ediyorum.

0: Vakitsiz öten horozunu ne yaparlar biliyor musun?
1: Kafasını getirler abi.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
2: Tolga Dünyası.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Canlarım benim. Günaydınlar olsun, gününüz aydın olsun. İki günlük bir hafta sonu tatilinin sonrasında erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan.
1: Müsait değilim. Neden?
0: İki günlük hafta sonu tatilinin sonrasında haftanın ilk çalışma iş gününün sabahında uyanmaya çalışan, işe yetişmeye çalışan, belki de iş başı yapmış olan, belki de çoktan yollara koyulmuş olan, belki de henüz hala uyuyor olanlar, günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Benim yıllar önce tespitimde de olduğu gibi, yani ne kadar direnirseniz direnin, alarma karşı ne kadar mücadele verirseniz verin, eninde sonunda öyle ya da şöyle, öyle ya da böyle bir şekilde mücadeleyi kaybedeceksiniz. Yani evet, şu anda uyanamakta direnenleriniz olmuş olabilir. Yani uyanmayı reddetmiş olanlarınız olabilir. Yani şu anda sıcak yataklara cazip gelmiş olanlar olabilir. Yani şu anda ayağa kalkıp koşturmaktansa yatakta sırt üstü yatmanın cazipliğini, güzelliğini bırakmak istemeyenler olabilir. Daha bir sürü avantajlar olabilir ama eninde sonunda bu konforunuzdan, bu lüksünüzden, bu rahatınızdan öyle ya da böyle vazgeçmek zorundasınız. Çünkü ben bugüne kadar alarma karşı verdiğim mücadeleyi kazanan birini görmedim, duymadım. Çünkü ben bugüne kadar yataktan kalkmamakta direnen birisini görmedim, duymadım. Yataktan kalkabilecek sağlık durumumuz varsa, sağlığımız buna elverişliyse, eninde sonunda kalkacağız. Eninde sonunda kalkacaksınız. Yani ya seve seve ya yani öyle ya da böyle. Tabii canım. O yüzden şeyi bırakın yani artık. Direnmeyi bırakın. Yani eninde sonunda kalkacaksınız. Ya henüz kalkamayanlar için söylüyorum. Bakınız, bir Çin atasözü der ki, Shing Shang Shong Ming Tang Tong. Yani bilmiyorum, öyle salladım aklıma bir şey. Dur, güzel bir şey bulacağım. Yani diyor ki eninde sonunda kalkacaksın, madem şimdi kalk. Ama bir Türk atasözü çok güzel bir şey söylemiş. Yani erken kalkan yol alır, erken evlenen güzel olur, iyi olur yani. Erken kalkmak güzel ya. Haftanın ilk gününün sabahı. Günaydın efendim, hayırlı sabahlarınız olsun. Burası Mersin FM Tolga Dünyası programı, hoş geldiniz.
1: Zeki, bir şey soracağım ya. Müsait değilim. Ne demek oluyor tam olarak?

0: Şimdi biliyorum ki her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce insan gündem Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlıyor. Şu anda konuya vakıf olanlar var. Şu anda erken kalkıp yol alırken ya açayım da şu Tolga'yı bir dinleyeyim de biraz neşem yerine gelsin, keyfim yerine gelsin diyenler var. Ama bunun yanı sıra yeni yeni zapt dinleyiciler olduğunu da tahmin ediyorum, ümit ediyorum. İşte onlarla da tanışmamız lazım. Yani onlar da 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır Tolga Dünyası'nı takip edenin performansını veya konuya vakıf olmasını bekleyemeyiz. Yani şu kısa süre içerisinde o fanatik dinleyicinin vermiş olduğu enerjiyi, performansı, beğeniyi onlardan bekleyemeyiz. Geri dönüşü onlardan bekleyemeyiz. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Öncelikle bir zap dinleyicisi varsa, şu anda Bursa'yı duyup da bir takılayım bakayım ne diyor bu ya falan diyenler varsa, onlarla tanışmak gerekiyor. Şimdi eğer ki yollarda araçlarınızın radyosundan falan dinliyorsanız, teknoloji bayağı ilerledi. Araçlardaki radyoların büyük bir çoğunluğunda RDS diye bir sistem var. Araçların radyosunun çoğunda Mersin FM diye yazıyor. Frekans da 104.6 diye yazıyor. Ya bizim gençliğimizin ilk yıllarında, bizim çocukluğumuzda bu işler böyle değildi. Kasetli radyolar vardı bilirsiniz. Kasetli radyolar biraz daha farklıydı. Orada radyoyu zor dinlerdin ki nerede kaldı, hangi radyoyu dinlediğin. İvril radyolardan bahsediyorum. Çevirmeli böyle. Orada ivreyi görürdün hangi frekansa. Ama şimdi elektronik abi ya. Direksiyondan bile kumanda edilenler var ya. Bir tane düğmeye basıyorsun geziyor böyle. Tırır tırır tırır tırır tırır tırır. Radyo radyo geziyor böyle. Ama frekansları falan yazıyor. Ama biz yine de o anda o ekrana bakma ihtimali olmayanları veya bakıp da görme ihtimali olmayanları da en azından buradan da bir tanışmak anlamında söyleyelim. Arkadaşlar şu anda dinlediğiniz radyo
1: Mersin FM 104.6.
0: Frekans 104.6.

0: radyonun yıllardır, çok uzun yıllardır, yani yaklaşık 30 yıldır değişmeyen birkaç şeyi. Bunlardan bir tanesi ismi. Yani radyomuz ilk kurulduğunda da adı Mersin FM'di. 5 Ekim 2026 bugünden Mersin FM. Sanırım böyle uzun yıllar devam edecek. Ve radyonun çok uzun yıllardır değişmeyen bir şeyi daha. Yıllardır, 30 yıla yakın süredir frekans 104.6. Bugün de 104.6. Radyomuzun değişmeyen iki unsuru. Radyomuzun değişmeyen bir özelliği daha var.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Yani bundan 5, 10, 15, 20, 25, 30 yıla yakın süredir Tolga dünyasını dinliyorsunuz. Ve bugün itibariyle de yine Tolga dünyasını dinliyorsunuz. Yani farkında mısınız? Radyonun ismi, frekansı ve de programcısı yıllardır değişmiyor. Evet, yıllardır. Bak, stüdyomuz değişti, radyomuz, binamız değişti, birçok kanun, yönetmelik, yasa değişti, hani hükümet değişti, vekil değişti, başkan değişti, birçok şey değişti ama bakınız değişmeyen şeyler de var radyomuz. Dünya değişti, dünyanın üzerinde havalar değişti, iklim krizi geldi, küresel ısınma geldi, neler neler oldu ama bakınız Mersin FM 104.6 Tolga dünyası. Ya. Tabii canım. Peki bunun yanı sıra mesela Tolga'nın mesleğe başladığı ilk günlerden bugüne kadar yine mesleğe o yıllarda başlamış olup da farklı frekanslarda gezenler oldu mu fazlasıyla? Çok çok. Peki Tolga hiç şansı dedi mi? Yok yok. Tabii canım ya. Tabii canım ya. Mesleğe diye başladığı ilk günlerde de bu mikrofona konuşuyordu. Hala bu mikrofon. Gerçi şöyle bir durum var. Lan mikrofon da değişti. Kulaklık da değişti. Yani teorik olarak derler ya hep aynı yerde. Hep aynı durumda duruyor diye. Evet ya. Yani saniyeler, dakika, dakikalar, saat, saatler, gün, günler, hafta, haftalar, ay oluyor. Aylar da yıl oluyor, yıllar da asır oluyor. Asırı çok biz bağlamıyor ama bize aylar yıl oluyor. Dönüyor dünya böyle, zaman geçiyor, zaman akıyor. Birçok şey değişiyor ama işte değişmeyen güzel şeyler de var. 104.6 Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası programındasınız. Günaydın. Hayırlı sabahlar, merhaba, Tolga ben. Ha bir de geçen sezondan bu sezona değişmeyen bir şey var, onu da söyleyeyim, iki sezondur.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Okey.

Tabii yıllardır programa müdahil olanlar da var. Yıllardır programı yakından takip edenler de var. Aynı zamanda sadece programı takip etmekle kalmayıp da programa müdahil olanlar da var. Bunlardan bir tanesi Fatih Öz. Sevgili değerli dostum Fatih Öz. Aksu Arıtma, Orion Su Arıtma sistemlerinden Fatih Öz. Şimdi Fatih'in böyle az önce saydım ya radyonun 30 yılı değişmeyeni falanı filanı diye. Şimdi Fatih'i de yakından tanıma ve hasbar etme imkanım olduğundan mütevellit Fatih Öz'ün de değişmeyenleri var. Bunlardan bir tanesi mesleği, sektörü. Yıllar öncesinden mesleğine başlamış. O zamanlar böyle su arıtma cihazı insanlar tarafından yeni keşfediliyor. Yeni biliniyor, ne olduğu yeni anlaşılıyor. Öyle bir uygulama içerisinde sektöre girmiş. Gençliğin ilk yıllarında diyebiliriz yani. Sonrasında demiş ki ya bu işi niye ben kurmuyorum, ben yapmıyorum demiş. Aksu Arıtma Sistemleri şirketini kurmuş. Sonra Orion Su Arıtma markasını da bünyesine dahil etmiş. Tabii bu zaman içerisinde iş hayatında yükselirken bir de tabii ki de hayat akıyor. Yani olması gerekenler var. Nedir efendim? Bu hayat tek başına çekilmiyor. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak. Eş zamanlı olarak işte yükselişini yaparken ailesini de kuruyor. Ailesi çekirdek bir aile oluyor. Bir oğlu bir kızı oluyor. Oğlu Mustafa Efe. Mustafa Efe kocaman adam oluyor. YKS'ye giriyor. Üniversiteyi kazanıyor. Çağ Üniversitesi'ne yerleşiyor. Bir de kızı var. Kızı var Bade Öz. O da Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyor. Ve geçtiğimiz dönemde Fatih Öz çocukları böyle kendi imkanlarıyla okullarına gidiyor. Fakat bu sene lan diyor oğlum ben zaten diyor erken kalkıyorum diyor. Ben erkenden diyor bunları diyor götürürüm diyor. Ben diyor bırakırım diyor bunları. Ve işte bu sezona başladığımız an olan geçtiğimiz haftalarda programa mesaj gönderiyor. Ve diyor ki bundan sonra ben de diyor erken kalkacağım. Bundan sonra ben de erken yol alacağım. Ve bundan sonra ben de güne Merzlem'de Tolga Dünyası'na başlayacağım diyor. Tabi bak ne güzel işte. Geçen sezon burada değildi mesela. Tabi canım. Yani program başlıyordu, bitiyordu. Orada 9-9.30 gibi Fatih gidiyordu ofise. Hemen orada diyordu hemen benim kahvemi getirin ya daha kendime gelemedim. Ama şimdi öyle değil. Şimdi erken kalkıyor. Erkenden yol alıyor. Günü erken başlıyor. Tabi canım her sabah çocuklarını okula bırakmanın vermiş olduğu huzur, mutluluk ve sevinçle oradan da iş yerine geçiyor. Günaydın Fatih Öz. Günaydın Bade Sultan Öz. Bade Sultan. Tarihçi mi okudun diyor Fatih Öz. Ya şimdi insanlar neyi merak ediyor biliyor musun? Şimdi Fatih her sabah mesaj gönderiyor diyorlar ya. Mesela senin haberin oluyor biliyor musun? Bana çok ne böyle her sabah Fatih. Oğlum anlatıyorum işte bak adam erken kalkıyor. Erkenden yola koyuluyor. Açıyor radyosunu kızıyla oğluyla beraber. Bir şekilde açıyor biz de dinliyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Ama şimdi bak. Şimdi eğer ki Fatih Öz dinlemiyor olaydı programı veya yarın diyelim ki yola çıkmadı. Ya da çocuklar servis verdi bir şey oldu. Aklıma bile gelmez. Müdahil oluyor olaya anlatabiliyor muyum? Yani programı dinliyor. Dinlemekle kalmıyor. Günaydın. Hayırlı sabahlar yazıyor. Sabah şevlerimiz hayır olsun diyor. Günümüz aydın olsun yazıyor gönderiyor. Bak fotoğraf gönderiyor. Günaydın hayırlı haftalar reis yazmış. Bak görüyor musun? Haftanın ilk gününün sabahı 5 Ekim pazartesi. Bak günaydın yazıyor. Hayırlı haftalar reis yazıyor. Fotoğraf gönderiyor. Bade Sultan'la yola devam diyor. Gördün mü? Bak müdahil oluyor anladın mı? Bak gülücük atıyor böyle utanan yüzlü smile gönderiyor. Emoji gönderiyor bir şey gönderiyor. Ondan sonra sessiz sedasız dinleyen dinleyici. Tolga'yı çarşıda pazarda sağda solda görüyor. Ya kardeş biz seni her zaman dinliyoruz. Sen bize hiç selam göndermiyorsun ha. Lan varsa yoksa Fatih Öz. Varsa yoksa Fatih Öz. Nedir bu Fatih Öz? Fatih. Fatih ile aramızda bir şey. Fatih'e karşı boş değilim. Hoşlanıyorum ya. Aramızda bir var bir şey. Yakın arkadaşım. Çok yakınız. Ondan. Tabii biz Fatih ile karşılaştığımızda Fatih beni sarıyor, öpüyor. Bana adam mesaj yazıyor. Mesaj. Hepiniz de aynı mesafedeyim. Bak çok tanıdığım, sevdiğim, duygularım boş olmayan bir adam olan Fatih Öz'e de şu anda yeni dinleyen, ilk defa dinleyip de günaydın Tolga ya da günaydın Tolgacım yazan Kamil'e de aynı mesafedeyim. Tabii canım ya budur yani anlatabildim mi? Yok yok Fatih'le arasında bir şey var senin var. Evet evet var. En sonunda anladınız yani. Var aramızda.

0: bir şey var. Fatih'e karşı boş değilim. Ne zaman açılacağım diye. Ondan. Tabii canım, Fatih beni dediğim gibi çok seviyor. Ondan yani. Ya anlayacağınız, şu anda radyo başında sessiz sedasız dinleyen Kamil de. Ay, ben bu programı çok seviyorum ama hiç mesaj göndermedim diyen Kezban da. Şu anda günaydın yazıp gönderse. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım olacak, biliyor musunuz? Tabii canım ya. Aa, görüyor musun, Tolga bize de günaydın dedi diyeceksiniz. Ya bunun dışında program sonrasında aramak, çarşıda pazarda karşılaştığımızda Tolga bize niye selam göndermiyorsun kardeş? Bunu yapmak çok bir şey fayda etmiyor. Çünkü genelde bunu diyenlere ben şey diyorum, ok diyorum. Hım, ok, bay diyorum yani. Nasıl abi? Şey diyen var, yaz ya oraya, yapıştır böyle. Ha, bir tane A4 kağıdından yaz. Kamil'e selam göndereceğim, onu yapıştır mı onu? Ya niye yapayım bunu oğlum? Bunu niye yapayım? Sebep ne yani? Bak, bana mesaj göndermese de unutmayacağım biri var.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Şimdi Fatih Öz bana... sevgi veriyor, kalbini açıyor ya. Cumali Usta, onu da seviyoruz eyvallah, da Cumali Usta para veriyor. Hem de öyle böyle değil ha. Çuval çuval para veriyor. Çuval çuval para veriyor. O yüzden de böyle diyorum yani. 1995'ten bugüne tam 36, 31, 32, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering yemekçiliği. 30 yıl aşkın süredir hizmet.

yazıp gönderenler, yollara koyulanlar. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar Tolga abi. Ben Yiğit Efe, biz de yoldayız, seni dinliyoruz. Günün güzel, haftan mükemmel olsun diyor. Eyvallah kardeşim. Yiğit Efe de radyomuzdaymış, aramızdaymış. Yiğit Efe gelmiş, hoş gelmiş. Sefa radyo başında. Hayırlı haftalarınız olsun efendim. Güzel bir radyo programı diyor Sefa. Ümit radyo başında. Ümit. Ümit geçen gün şeyi sormuştu. Sıra ne zaman bize gelecek Tolga abi sponsorlukta?

0: Demiştim. Ben de dedim yani teklifini ver. Bir ihale düzenleyelim, bir şey yapalım demiştim. Ümit. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Ümit. Kim kazandı? Günün aydın, sabah şeflerin hayır olsun. Söylerim. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. Ben de bahsettiğiniz yeni dinleyicilerdenim. Tesadüf eseri dinliyorum. Günaydın demiş. Sevgili Engin göndermiş mesajı. Engin. Ben dedim size ya. Direksiyonda bile düğmeye basıyorsun. Radyo değişiyor, program değişiyor, programcı değişiyor. Bir basıyorsun böyle dinlediğin tarz değişiyor. Mesela burada şu anda Tolga böyle konuşuyor ya. O direksiyondaki ileri tuşuna, geri tuşuna bir basıyorsun. Farklı bir şey. İbrahim Tatlıses şeyi söylemiş. Çok çektim engeller. Çekmedim dertler. Çilek olmaz. Başka bir radyoya geliyor. Kendine gel kendine. Döndüğün ben. Başka bir radyoya geliyorsun. Sana ben isteyemem. Kaç kadeh kırıldı. Başka bir radyoya geliyorsun. Bana ne yazdan bahardan. Öyle öyle değişiyor. Ya sonra da tekrardan dönüyor dolanıyor. O Tolga'nın olduğu yere geliyor. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Engin, günaydın, hayırlı sabahlar. Mert ile aramızdaymış Mert. Günaydın Tolga abi, işe yetişmeye çalışıyorum diyor Mert. Ki şu anda yetişmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde genel kanı mesailer 8-6 oluyor ülkemizde. Ünal da bu arada radyo başındaymış. Ünal'a da günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Abi önümüzdeki hafta Ankara'ya geleceğim diyor Ünal. Ankara'nın fari anahtarı falan bende gibi oldu harbiden. Yani programı tamam doğru. Yani sizler Mersin'den dinliyorsunuz. Ben Ankara'dan sunuyorum doğru. Tamam güzel yani, gelenler yazabilir, görüşebiliriz, konuşabiliriz. Hakikaten mutlu da olurum bundan ama. Yani bu son zamanlarda biraz fazla oluyor. Sanki şeymiş gibi. Yani Ankara'nın fari şeymiş, anahtarı bir şehrin anahtarı bende gibi. Yoksa hani sanki Ankara'ya bir vize varmış da ben veriyormuşum gibi. Tamam Ünal Güney Minin onu. Olur olur Ünal'cığım, tamam şey yapma. Oradan getirecek bir şeyin yok şimdilik. Sen şey yap ama, geldiğinde bir ara olur mu? Ankara'nın tam göbeğinden merkezinde, yani Ulus Sığıye Kızılay'ın tam göbeğinde şey var. Böyle bir keçiler resmi var. Keçi heykeli mi diyeyim, ne diyeyim, böyle bir şey var. Ne onun ya? Dibinde buluşuruz kardeş. Geçti. Hani Mersin'in portakalı gibi düşün. Burada da keçi var. Ünal. Sonrası. Gel görüşelim, gel görüşelim. Ya illa bir şey getirmek istiyorsan bir çanta para getirebilirsin. Yağmur Catering yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi bol bol yiyorsunuz, az az ödüyorsunuz. Bol bol yemek nasıl oluyor? Ana yemeğini yiyorsunuz, ikinci yemeğini yiyorsunuz yani pilav olanını ya da çorba. Bir de üçüncü ürününü yiyorsunuz. İşte salata, ayran, cacık falan gibi. Bunların hepsinden bol bol yiyorsunuz, bol bol. Ama paraya gelince az az ödüyorsunuz. Ana yemeği pilavı, salatası, limon biber ve ekmeğiyle beraber 3 çeşit yemek ve yancıları sadece ama sadece 200 lira. 200 lira ya. 200 lira lan. 200 liracık, 200 liracık. Yani 2 litre benzin fiyatına diyebiliriz yani.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Sadece 200 lira. Ya bir kahve içmeye gitseniz 200 liradan fazla ödüyorsunuz biliyorum ya. Yağmur Catering yemekçilikte. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu biber ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek, tabelod usulü sadece 200 lira. Evet evet. Yağmur Catering yemekçilik Tırmıl Sanayi sitesinde, ama iş yerlerinde tabii ki de servisi var. Toplu yemek organizasyonlarınızda tabii ki de hizmetinizde. Tabii ki de arıyorsunuz Yağmur Catering yemekçiliği. Yemek sorununuzu Yağmur Catering yemekçilik çözüyor. Günlük 100 olur, 80 olur, 50 olur, 40 olur, 20 olur. Alo, Cumali Usta baba, biz 50 kişiyiz. Bizde her gün 50 kişilik yemek ne kadar tutar baba? Gelir abi. Sen rahat edersin, rahatla bak ya. Menüyü gönderir böyle ayın başında, bunlar gelecek falan diye. Allah'ım ya. Arada sen de söylersin Cumali Usta, ya canımız şunu çekti. Haftaya bunu da alsana menüye, hemen gereken yapılır yani. Ben size söyleyeyim.
2: yaparız.
0: Onun için bir numara vereyim, bir arayın, bir konuşun.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

dedik ve Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir. Direkt mesajınızı gönderip Cumali Usta'yla görüşebilir ve irtibatı sağlayıp anlaşma imzalayabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun, afiyet olsun.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Molamızı verelim, çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam
1: 1995'ten
0: edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Bakın az önce de söylediğim gibi dünya dönüyor, zaman akıp gidiyor. Ne oluyor? Saniyeler dakikaya, dakikalar saate, saatler günlere, günler haftalara, haftalar aylara, aylar mevsimlere, mevsimler yıllara. Bak ne oldu? Birazdan geliyorum falan filan dedim. Ne oldu? Saniyeler tık tık tık geçti ve Tolga Dünyası devam ediyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz.

Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor? Yusuf Yıldırım radyo başındaymış. Yıldırımların Yusuf. Ya eminim şu anda birden fazla Yusuf dinliyordur ya. Mesela bizim Yusuf ummamız var. Yağmur iklimlendirmeden Yusuf ummamız. Bak şu anda yok mesela. Nerede acaba? Nerelerde acaba? Bak sesi soluğu çıkmıyor. Acaba nerede ne yapıyor? Acaba... Bu Yusuf Yıldırım'mış. Daha saysak birçok Yusuf'u bulabiliriz. Yusuf Aktarla Bey abi var mesela. O genelde son parta son dakikaya yetişiyor. Yani sayacak olsak çok Yusuf var ya. Yusuf Yıldırım. Günaydın. Herkese iyi günler. Mutlu haftalar dilerim diyor. Günaydın Yusuf. Hayırlı sabahlar Yusuf Yıldırım. Sana da iyi günler. Mutlu haftalar olsun Yusuf Yıldırım. Günün aydın olsun Yusuf Yıldırım. Sabah şevlerin hayır olsun Yusuf Yıldırım. Günün aydın ve bereketli olsun Yusuf Yıldırım. Sinan radyo başında, Sinan Türütlerin Sinan radyo başında. Günaydın abi, ne olacak bu milli takımın durumu? Rezil olduk be diyor.

Ama biz her zaman diyoruz top yuvarlaktır yani. Biz her zaman diyoruz fair play çerçevesi. Biz her zaman diyoruz yani kedi her zaman bal yemez. Biz her zaman diyoruz hep yüzümüze bakacak diye bir şey yok. Biz her zaman diyoruz her şey her zaman mükemmel olmaz. Bak mesela ekonomi verileri verilirken bu şeyler var ya. Çubuk yukarı doğru çıkıyor, yukarı yönlü aşağı yönlü. Her zaman aynı olmaz. Oğlum bizim şansımız bu Sinan. Babacım biz altın alırız, altın yükseliyor diye bir bakarız çubuk aşağı doğru düşmeye başlamış. Satarız altını, dolara alırız, hep sürekli böyle değer kazanıyorduk. Dolar aşağı doğru inmeye başlar. Euro alalım deriz. Euro aynı şey olur. Bizde böyle yani. O yüzden çok da şey yapmamak lazım yani. Çok da dert etmemek lazım. Gidelim hadi uzaklara. Sinan Türk. Evet doğru, futbolda çok değişik şeyler oluyor. Farkındayım, takip ediyorum. Türkiye'nin Dünya Kupası elemeleri vardı. Diyebilirim artık herhalde. Ya iyi olur diyelim, ne diyelim ya. Şimdi baktığın zaman ama insanlar da bak genel olarak Türk halkında bir şey sorunu var. Hani bir moral motivasyon sorunumuz var hepimizin. Moralimizde ciddi bir problem var hepimizin. Yani moralsizlik var. Bir de sektörel olarak bakacak olursak mesela futbol dediğin zaman ne var? Merkez Hakem Kurulu var işte biliyorsun. Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili olanları sen de bir takip ediyorsun zaten. Hani geçmişte ne olmuş? Biraz karışık bir mevzu, çok anlaşılmıyor ama bir şeyler var yani. Bir şeyler olmuş. O yüzden ne oluyor? Moralsizlik oluyor camiada. Bunun yanı sıra işte biliyorsun ekonomi dünyası. İşte aramızda vardır yatırımcı. Altın alan var, dolar euro alan var, döviz alan var. Bir şekilde yatırım. Ama borsa yatırımcıları da vardır. Ufak yatırımcılarımız vardır. Ya özellikle böyle ufak yatırımcıda şey var. Bunu bir banlığa var ya sana bir söyleyeyim mi? Bir kağıt yakalamışım böyle bir şey yok. Bugün bir koyuyorsun yarın onu alıyorsun diyor. Ama yarısına bir bir düşüyor kağıdın değeri diyeyim ben Türkçe. Yanımda yoksun. Ama var yani. Özellikle borsadan böyle 100 lira kazananlar. Biz bu iş için bedel ödedik kardeş. Kolay olmuyor o iş. Bunun eğitimini falan almak gerekiyor. Bak bizim Kamil daha önce girdi kaybetti ama ben sürekli böyle. Var böyle şeyler. Onu da çok anlamadık. O da çok karışık bir iş değil mi? Ya ben anladım da genel olarak sizin ruh halinizden ötürü söylüyorum. Çok karışık bir iş değil mi? Neymiş yok fon? Fon ne demek ya? Vallahi benim fon dediğim ben konuşurken hatta çalan şarkı fon işte. Mesela perdeci de şey diyebilir. Fon işte perdenin fonu. Hani böyle bir perde oluyor ya. Fotoğrafçı da şey der mesela. Ya işte fotoğraf çekerken arkada duruyor ya böyle fon oluyor. Fon herkese göre farklı. Sinancım yani anlayacağın zor çünkü her sektörde var bir şeyler ama çok anlamadık. Doğru. Mesela şeyi de sorabilirsin. Ne olacak bu Mersin'in hali? Sezon dizi. Seçilmiş belediye başkanları. Biliyorsunuz Mezitli, Yenişehir, Büyükşehir. Yani çok işin içine girmek istemiyorum. Yorum yapmak istemiyorum ama bir şekilde ne olacak bu milli takımın hali? Ne olacak bu ekonominin hali? Ne olacak bu ülkenin hali? Oğlum ne olacak bu Mersin'in hali? Ne olacak? Bence olayı biraz daha olayı biraz daha şahsileştirip şöyle diyebiliriz. Oğlum ne olacak lan bu Tolga'nın hali? Ne çekti lan bu adam? Vallahi bak lan hala da çekiyor ya. Biraz olayı bilirsin. Sinancığım kendine sor. Ne olacak lan bu Sinan'ın hali? Ne olacak bu Sinan'ın ya? Yıllardır erken kalkıyor gidiyor. Yılların karşısında neyin olur? 50 sene geriden geliyoruz abi diyor. Sinan Türüt bilir kişi. Bir ara yayını alayım sana söyleyeyim. Evet Sinan Beyciğim neydi konu tam olarak anlat. Sen argümanlar elindeki konuşu anlat. Vallahi şimdi bu konuda 50 yıl geriden geliyoruz kardeş. Bak Avrupalılar var ya bu işi aşmışlar. Adam bildiğin uçak kullanıyorlar. Argümanları topla gönder bana Sinan. Türütlerin Sinan ne olacak bu futbolun hali diyor. Futbol deyince o zaman Mehmet Kaya'ya danışalım. Mehmet Kaya da profesyonel bir futbolcu olmasa da milyon dolarlık tekliflerle transfer olamasa da her ne kadar sahalarda Mehmet Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya diyemesek de o da kendince bir top koşturmuşluğu var. En azından benim gibi topu görünce bomba sanmıyor. En azından bir amatör de olsa başladı. Halı sahadan başlayıp böyle. Yani insanlarla en iyi pekişmenin, en iyi samimiyet kurmanın, en iyi yakınlaşmanın yolu futboldan geçer diye düşünüp bir grup kurmuşlardı bir ara. Şeyler grubu ney? Masterlar. Hani böyle halı sahalardan, mahallelerden falan Antalya'ya falan gidiyorlardı. En azından biz öyle biliyorduk. Niye gidiyorlar? Gidiyorlar.

en azından vizeyle şey. Antalya'da turnuva var ya. Antalya Side'de turnuvaya gidiyoruz oğlum. Gerçi turnuvadan döndüğü zaman her yeri yara veri içerisindeydi. Şimdi şey diyenler olabilir. Adam futbol oynuyor. Normaldir Tolgacığım, yok. Yüzünde boynunda falan böylesin. Turnuva böyle bir şey demek. Tevekkeli top demek ki oradan boynuna geldiyse. Demek ki tam böyle omuz başına top şiddetle girip de orası kızardıysa. Çok sezon dizi, hepsi de güzel. Ne bileyim, top dikenli olup da böyle sırtını komple böyle bir tırmık şey yaptıysa. Mehmet Kaya. Tabii canım, bir futbolcu geçmişi de var ya. Ya Mehmet var ya, çok büyük bir futbolcu olacaktı da önünü kestiler adamın, önünü kesmeseler. Mehmet Kaya. O da gitti direksiyon eğitmeni oldu, en garanti iş. Geçmiş olsun bana, geçmiş olsun. Günaydın, hayırlı bereketli bir hafta olsun herkese diyor Mehmet Kaya. Vallahi hayırlı olsun harbiden ya. Hayra ihtiyacım var. Bereketli de olsun. Mehmetciğim ya var ya. Eğer ki şey olaydın. Eğer ki futbolcu olaydın var ya, şu anda paraları koyacak yer bulamıyordun ya. Yemin ediyorum, Zevcen'i şu an saraylarda yaşatıyordun ya da Zevcen'i boşamıştın. Ne işin var benim bununla? Olabilir, ihtimal dahilinde bilmiyoruz. Yani Mehmet Kaya zamanında futbola gönül verip de transfer teklif alıp da çok para alsaydı, acaba şu andaki sevcisini saraylarda mı yaşatırdı? Yoksa pardon, siz kimsiniz böyle sürekli benim evime geliyorsunuz? Bilmiyoruz. Yani para insan ne kadar değiştirir? Bunu anlamak için bana biraz para verin bakalım. Bunu anlamak lazım. Ne yapalım? Öyle mi? Gideceğiz mi? Var ama 2-3 dakika daha var. Önce bir şey var. Aldığımız bir istihbarata göre çok parası olsaydı karıya direkt şey derdi. Pardon, sen kimsin, her gün benim eve geliyorsun? Ya da şey yapardı. Emine Hanım, elinize sağlık. Dün yapmış olduğunuz yemeğin ve hizmetlerinizin karşılığı. Buyurun efendim. Bu Emine'nin işine gelirdi açıkçası yani. Sen benim parayı ver de. Mehmet Kaya'ya. Merak etme, yalnız değilsin. Ben de parayı bulaydım. Ben de aynısını yapardım. Ne işin var? En azından şu anda Mersin'de olurdum. Merkez Üniversitesi'nde olurdum diye tahmin ediyorum. Uzun tutuver elimi. Yani en azından benim karımın espri anlayışı var. Senin karının espri anlayışı yok. Seni dövebilir yani. Mehmet Kaya ve sevcesine şimdi şey diyecek. Bari ismimi söylemeseydin ben. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Yok mu ya bu direksiyon eğitmenliğinde şey yok mu? Transfer ücreti falan, başkaya transfer etme. Güzel paralar, böyle milyon dolar falan filan yok mu? Bir ihtimal var mı diyorsun yani? Bir ihtimal. Ya eğer ki öyle bir ihtimal yoksa, bak ben sana bir fon söyleyeceğim, tamam mı? Bir koyuyorsun, on alıyorsun. En kötü ihtimalle sana bir kaybedebilirsin. Belki bir ihtimal yani. Mehmet Kaya hiç sevmez öyle şeyleri.

0: Adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Hem kaliteli, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hijyenik, hem güvenilir, hem pratik, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Evet, evet. İş yerlerinize tabildot usulü servis imkanı da yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Evet evet, bakınız, iş yerlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum. Yemek sorunu. Kimileri ofislerinde yaptırıyorlar, kimileri dışarıdan söylüyorlar. Kimileri maaşa dahil ediyorlar, kimileri hayatta umursamıyorlar. Bana ne kardeş diyorlar. Ama hiç şey yapmayın abi, yemek önemli bir sorun. Bakınız ben size söyleyeyim.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamayın. Yaşamak istemiyorsanız da hemen Yağmur Catering Yemekçiliği arayın. Hemen gelsinler, sizinle görüşsünler. Yemek işinizi çözsünler abi ya.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Mesela şimdi yemeği eğer ki işletme sahibi karşılamıyorsa, çalışanlar bugün ne yiyeceğiz derdine düşüyorsa, bence çalışanlar kendi aralarında organize olup Yağmur Yemekçiliği ile konuşabilirler. Derler ki arkadaş, biz her gün ne yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Haftanın 5 günü, ayda da işte ortalama 22 gün var normal şartlar altında hafta içi çalışılan mesai. Hani biz arkadaşlarımızla kendi aramızda toplanalım, sana verelim siparişimizi. Sen bize getir babacığım her gün. Bugün ne yesek derdi olmasın da diyebilirsiniz. Bak böyle bir şey de olabilir. Toplu bir şekilde organize olabilirsiniz.
0: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Tabii çalışanlar size yemek veriyorsa siz de kaliteli yemek verin. Ya da bir şekilde organize olun. Bir şekilde kaliteli yemekle siz de tanışın diye tavsiyede bulunuyorum.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Düğün,

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'ya direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'dan irtibat kurabiliriz. Instagram Radyocu Tolga takip ederseniz iletişime girebiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Hemen mesaj gönderirseniz mesajlaşabiliriz. Mola vereyim ben, bir çayımı alayım. Sonra daha devam edeceğiz. Var bir partimiz daha var. Bir yarım saat daha var. Bu esnada Instagram Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım. Hemen geliyorum. Bir çayımı alıp geleceğim, ayrılmayın.
1: Düğün,
0: hemen
1: cenaze geliyorum. Ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Tolga Dünyası.
0: Buradan ahd ediyorum. Eğer olur da ben bir gün program halinde, program esnasında takdirlahi vuku bulursa, şirketin önüne benim heykelimi yapın, heykelim. Bornozlu bir heykel istiyorum, bornozlu.
2: Tolga Dünyası.
3: Şapkanlar gelsin, şapkanlar.
0: Gelsin bakalım. Ali dayı.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Yollarda dinleyenlerin yolları açık olsun inşallah.
2: Tolga Dünyası.
0: Mesela dinleyici şeyi soruyor. Tolga kaç santim bu?
1: Tolga Dünyası.
0: Müdür. Aha, hareketlendi lan.
4: Tolga Dünyası. Tolga
0: Dünyası. Sen şimdi bu yanında oturan adamın anası mısın? Benim anam niye senin gibi değil ya?
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Keşke de annen babana da o gece olmaz başım ağrıyor diyeydi.
2: Tolga Dünyası.
0: Yalanın varsa buradan kalkmam nasip olmasın. Hem pembe hem de kalpler var üzerimde. Aklınıza ne geliyorsa abi. Aklınıza ne geliyorsa.
2: Tolga Dünyası.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Dinleyici programa mesaj gönderiyor. Dinleyici programa müdahil oluyor. Dinleyici aramıza katılıyor. Salih aramızdaymış. Günaydın Tolga dünyası, biz de seni dinliyoruz diyor. Günaydın Salih. Hayırlı sabahların olsun inşallah. Sabah şeriflerin hayır olsun inşallah. Günün aydın olsun inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Biz de servisteyiz. Servisçi seni bize dinletiyor zorla diyor Mustafa. Serviste servisçinin zorla dinlettiği Mustafa. Ya zorla olmaz o işler arkadaş. Yani muhtemelen bir çoğunluk vardır. Muhtemelen bir ortak bir bilgi vardır. Ortak bir akıl vardır yani. Mustafa, senin de hoşuna gitmiş galiba ya. Senin de hoşuna gitmesi olmazdı bu işler yani. Muhtemelen sen de sevmişsindir ya. Hayırlı sabahlar. Erken kalktık, yol aldık, iş yerimize vardık, çayımızın suyunu koyduk, buyur gel diyor. Osman çok isterdim. Yani davete icabet sünnettir normal şartlar altında ama yani güzel gelirdim, olurdu. Çok da güzel olurdu aslında. Ama işte bilmiyorsanız söyleyeyim bir kere daha. Programı sizlere Ankara'dan yapıyorum ben. Sizler Mersin'de dinliyorsunuz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde. Mersin FM'i dinleyenler çoğunlukta. Biz de programı biliyorsunuz cennet vatan Türkiye'mizin Ankara'sı, Anakara'sından. Home office'ten yapıyoruz. Şimdi bunu çok soranlar, çok merak edenler oluyor. Gerçek mi diyenler oluyor. Neden diye merak edenler oluyor. Ama bu çok uzun süre oldu ya. Yani tamam, mesleğe başladığım ilk günde 90'ların sonunda Mersin merkezden uzun yıllar yaptık. Ta 2020'ye kadar, pandemi gelene kadar. Pandemi geldi. Birçok şey değişti biliyorsunuz ülkemizde. Dünyada hatta ya. Dünyanın her yerinde birçok şey değişti. O dönemlerde bir İstanbul olayımız olmak durumunda kaldı. İstanbul'da kaldım. O dönemler biraz ara verdik ama yani. Sonrasında 2021'de bir Ankara oldu. Sonra da işte home office'ten oluyor dedik ya. Oluyor dedik yani. Neden olmasın? Güzel de oluyor dedik yani. Anlatabildim mi Osman? Hani neden, niçin, niye falan, bunların cevapları çok kısa değil. Uzun uzun cevapları var ya. Ama eşittir şu ana kadar. Peki dönemsel olarak Mersin'de oluyor muyum? Dönemsel olarak merkezde tabii ki de çok sık bir şekilde bazen Mersin'de olabiliyorum yani. O zaman böyle bir mesajla karşılaşırsam bana uyar yani. İsterdim yani, programdan sonra gideyim Osman'ın çayını içeyim, olabilirdi, neden olmasın. Emir dinliyormuş, Emir. Günaydın abi, ben Emir. Abi ne olacak bu okulun sonu ya diyor. Okula giderken Tolga dünyasını dinleyen Emir. Ne olacak oğlum, işte okuyacaksın. Okuyacaksın, adam olacaksın. Ya bize öyle öğrettiler, bilmiyorum. Şimdi okumayan adam olmaz diye bir şey demek istemiyorum. Çok ciddi bir kitleyi karşıma almayacağım ama okumazsan olmaz abi. Yani şimdi eğitim şart. Her şeyin başı eğitim. Tabii canım ya. Yani sonunun ne olacağını soracak olursan değişiyor abi. Yani şimdi okursun okulunu, tamam mı? Başarılı olursun. Muhtemelen lisedesindir diye tahmin ediyorum Emir. Liseden mezun olursun. Sonra YKS'ye girersin. İstediğin puanı çekersin. Tercihlerini yaparsın. İstediğin bölüme gidersin. Bir de üniversite okuma muhabbeti var. Üniversiteyi bir okursun. Onu da bitirirsin. Sonra KPSS bitmez. Yani en amacını bilmiyorum ki. Yani tam olarak ne istiyorsun bilmiyorum. Yani ülkede, yani ticaret hayatında diyeyim, ekmeğini çıkarma mücadelesinde farklı farklı onlarca insan var. Kimisi dükkan açıyor, esnaflık yapıyor. Kimisi ne uğraşacağım diyor, esnafın yanında çalışan oluyor. Kimisi senin, yani benim sana tavsiye ettiğim gibi çok okuyor, KPSS'ye giriyor falan, işte memur oluyor. Ya sadece memurlar bile, bak memurlar bile kendi arasında 3'e 5'e bölünüyor. Yani düz memurluk diyen, işte yardımcı personel diyen, VK diyen, GİH diyen, genel idare hizmetleri, işte uzman diyen, kariyer, bir sürü şeyleri var kendi arasında. Tamamen hedefinle alakalı bir şey yani, bir ne desem yalan olur. Şimdi çok iyi okursan, çok çalışkan olursan, üniversiteyi bitirirsen, KPSS'den güzel puan çekersen çok güzel olur derim. Ama dersin ki olur mu ya, bizim mahallede bir Kamil var, sanayide çalışıyor adam, ben durum benden daha iyi diyebilirsin. Doğru, o da var. Bak, o da olabilir, o da ihtimal dahilinde. O yüzden bilemiyorum, tamamen senin hayattan beklentin ve hedefinle alakalı. Ama okumanın zararını görmezsin. Ne zarar olacak ya, oku. Şu anda okul çağındaysan oku baba ya. Ha yok babacığım, okul bir yere kadar, ben artık meslek sahibi olacağım diyorsan gel seni radyocu yap. Gel sana eğitim ben oğlum. Bunu görmüş oldum mouse. Buna böyle. Ne diyeyim ya, bilemiyorum ki. Ya bunların çoğunluğu kader

Kaderimizde yazılı bizim. Kaderimizde ne olacağımız önceden yazılıyor, yüklenmiş. Ama tabii bir de gerçek var yani. Kader deyip de yan gelip yazmak lazım. Kader de gayrete aşık, onu da söyleyeyim. Yani biz ne yaparsak yapalım en iyisini yapalım. Öğrenciysen hakkını ver, en iyi öğrenci ol. Çalışansan en iyi çalışan ol. İşverensen en iyi işveren ol. Hep böyle bir hedef belirle. Yani sürekli böyle evin varsa, evliysen mesela iyi baba ol. Çocuğun varsa iyi yetiştir. Gibi gibi gibi gibi böyle. Yani şu an öğrenci misin babacığım? Öğrenci. En iyi öğrenci olmak için elinden geleni yap. Bak ailen muhtemelen çok fedakarlık yapıyor seni okutmak için. En azından onlara olan gönül borcunu ödemek anlamında çalışkan ve sorumlu bir öğrenci ol kardeşim.

Eray Kök Instagram'dan ulaşmış, Instagram'dan takip etmiş, Instagram'dan mesajını göndermiş. Tolga abi günaydınlar diyor. Günaydınlar Eray, günaydınlar Eray Kök. Eray Kök, günaydınlar. Salt Cam'da çalışanlara günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı işler diyor. Günaydınlar olsun Eray Kök. Hayırlı sabahlar olsun Salt Cam'da çalışanlar. Salt Cam, Mersin'imizin köklü kuruluşlarından bir tanesidir. Eray Kök'ün de dediği gibi Salt Cam'da çalışanlara günaydınlar. Salt Cam'da çalışanlara hayırlı haftalar, hayırlı işler. Sadece Salt Cam değil, Salt Cam başta olmak üzere tüm emekçilerimize, tüm esnaflarımıza, tüm ekmeğinin peşinde koşanlara, tüm helal lokma mücadelesi verenlere, tüm işinde en iyi olmak için mücadele edenlere, tüm işini ahilik distroyla yapanlara, ahi evran yolunda gidenlere, dürüstlük, olmazsa olmaz dürüstlük, ustalık, bunların hepsini bir çırpıda yapamayacaksak bile adım adım yapmamız gerekiyor. Sevgili Eray Kök ve taifesi, Eray Kök ve dostları, Salt Cam çalışanları ve tüm çalışanlar, ekmeğinin peşinde koşanlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şefleriniz hayırlı olsun. Günaydın Tolga abi, ben Şahin, biz de uzun yıllardır seni dinliyoruz abi diyor. Günaydın Şahin, günün aydın olsun Şahin. Uzun yıllardır, bıkmadan usanmadan. Ya ben her nasıl ki 30 yıla yakın süredir her sabah ilk günkü heyecanla, ilk günkü şevkle bir şekilde kalkıp hizmetimi veriyorsam, dinleyicim için bir takım fedakarlıklar yapıyorsam, dinleyicim de bunun karşılığını veriyor. Ne ekersen onu biçersin arkadaş. Bak ektik biçiyoruz işte bak. Bunlar bir de mesaj gönderenler. Mesaj göndermeyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan olduğunu tabii ki de biliyorum. Yani özellikle sahaya çıktığımda sahada karşılaştığım insanlardan vallahi biz dinliyoruz ama mesaj göndermiyoruz diyen çok insan var. Bunun bilincinde olarak zaten size söylediklerimi ben işimi severek yapıyorum. İşimle ilgili fedakarlık yapıyorum. Cefasını da çekiyorum. Hani zorluklarına da katlanıyorum, göğüs geriyorum. Şikayet de etmiyorum. Karşılığını da alıyorum elhamdülillah. Öyle yani, ne yapıyorsan yap, aşk ile yap. Ne yapıyorsan en iyisi olmak için mücadele et. Böyle yani. Yoksa her gün ayaklarını sürerek gidersen, ya ben bu işi sevmiyorum, ben bu hayatı sevmiyorum, ben bu düzeni sevmiyorum. Nereye kadar abi isyan et. Tamam, elimizde imkan varsa bir şeyi elimizle düzeltebiliyorsak elimizle düzeltelim. Yoksa dilimizle düzeltelim. Olmuyorsa da şey yapalım, elhamdülillah diyelim yani. Elhamdülillah diyelim. Selam olsun dinleyenlere. Yıllardır dinleyenlere.

Ve işte son dakikalara doğru Mahmut hocamız da radyo başında. Mahmut Altınbakır. Günaydın Tolga. Mersin'den sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Sezonun hayırlı

olsun diyor Mahmut Hoca. E tabii şimdi normal şartlarda sezon okullar açıldığında başlar bizde. Yani bu sene 14 Eylül'e tekabül etti. 14 Eylül'de Best Of'lar dinlendi. Best Of'ları yayınladık. 21 Eylül'de canlı yayınlara başladık Allah'ın izniyle. Hatta 21 Eylül'deki canlı yayını 21-22 Eylül'de Mersin Merkez'den yaptım. 23 Eylül'den sonra da Ankara'dayım buradan. Selam olsun Mahmut Hocamıza. E sizin de yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun. Mahmut Hoca, Mahmut Altunbakır. Mahmut Altunbakır moderatörlüğünde ön libero her salı Sun TV ve İçer TV ekranlarında. Grubumuza bağlı radyolarımızda. Bugünlerde biliyorsunuz gündem bayağı yoğun, gündem bayağı karışık. Yani Mahmut Hoca da efsane hakemdir. Yıllarını hakemlik mesleğine vermiştir. Ve yine sporculuğa devam ediyor. İşte spor yorumculuğu olur, antrenörlük olur, teknik direktörlük olur, danışmanlık olur. Bu konuda da bildiği, söylediği, söyleyeceği çok şey var. Bunun için takip etmeniz gerekiyor Mahmut Altunbakır hocamızı. Bir de bunun yanı sıra, ya şimdi biz de bunları görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Ülkemizde hakikaten çok anormal şeyler oluyor. Ya şimdi ben genel olarak hani bu konularla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığımdan ötürü çok fazla şey de olamıyorum, yani fikir de yürütemiyorum. Fikir sahibi de olamama ihtimalim olabiliyor. Ama ben de takip ediyorum bireysel birisi olarak. Gerek bu hakemlik meselesi. Gerek bu işte Merkez Hakem Kurulu olayı, işte gerek bu fon olayları, işte buna benzer birçok şey. Bir de ülkemizde biliyorsunuz uzun yıllardır yapılan operasyonlar var, biliyorsunuz belediye olayları, şehrimize de yansıdı. Şimdi bununla ilgili konuşacak çok şey olabilir ama dediğimiz gibi çok bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın manası olduğunu düşünmeyenlerdenim. Çok böyle bilip bilmeden atıp tutmamak gerektiğini bilenlerdenim hani en azından. Hani mesleğim icabı da bilgi sahibi olmalısın ki fikir sahibi olmalısın. Ama genel kanı olarak bakacak olursak genel kanı insanların işte şey bu operasyonlar siyasi düşüncesi. Buna benzer düşünceleri biliyorsunuz. Yani ben hiçbir zaman iki tarafa da her iki uca da körü körüne fikirlerini şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum. Yani baktığımız zaman iki tarafın da haklılık payı da olabilir, haksızlık payı da olabilir. Hani maalesef kutuplaşma oluyor ya, yani kutuplaşma olduğu için böyle bir yorum yapma ihtiyacı hissettim. İyi olsun, güzel olsun, hoş olsun. Yani sonuçta millet için, vatan için, ulus için, güzel ülkemiz için hayırlı şeyler olsun inşallah. Bilemiyoruz, yorum yapamıyoruz. Yani bir tarafta gerçekten siyasi olma ihtimali olduğu kadar, diğer tarafta gerçekten bir çürümüşlük de olmuş olma ihtimali var. O yüzden bekleyip görelim yani. Dua edelim hayır olsun diye. Vatan için, millet için, senin için, benim için, bizim için iyisi olsun, güzel olsun diyelim ya. Çok da elimizden bir şey gelmiyor ki. Tamam, sanal medyada konuşmak, işte burada konuşmak falan, hakemlik etmek doğru da. Yani net bir bilgi olması lazım. Net bir bilgimiz olsun ki fikrimiz olsun.

0: Bilmeyenler için hatırlatalım. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bugün ne yesek, bugün ne pişirsek, bugün karnımızı nasıl doyursak diye kara kara düşünüyorsanız size bazı tavsiyelerde bulunabilirim.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Bol bol ye diyor, az az öde diyor. Yağmur Catering Yemekçilik'te diyor, 3 çeşit yemek diyor, sadece 200 lira diyor. Peki neler var bu 3 çeşit yemeğin içinde?
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Ana yemeği diyor, pilavı salatası diyor. Peki neler var bugün? Menüde neler var? 5 Ekim Pazartesi sabahı. Yağmur Catering Yemekçilik'te İskender soslu tire köfte, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi bir arada 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te besni tava, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te karışık dolma varmış bugün. Yağmur Catering Yemekçilik'te karışık dolma, yanında mercimek çorbası, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te kuru fasulye, yanında sebzeli pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber, ekmeği ve yanında yuvaş soğanla birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Nerede bu Yağmur Yemekçilik ya? Bir gidelim bakalım.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet, mekan Tırmıl PTT yanında olabilir ama servis var, servisleri var bak şöyle.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bunun için size bir telefon numarası lazım.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
0: Aynı zamanda Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, Yağmur Yemekçilik'ten de irtibat kurabilir. İş yerlerinizin yemeklerini, bağlantısını kurup Yağmur Yemekçilik'ten de tedarik edebilirsiniz. Hiç de pişman olmazsınız ha.

Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Günün 24 saati boyunca. Şu anda olur, öğlen de olur, akşamüstü de olur, akşama doğru da olur. Akşamdan sonra da olur, gece de olur. Instagram'dan Radyocu Tolga. Takipleşelim, mesajlaşalım inşallah.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada.
3: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538

0: 0538 988 30 00.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Ses kontrol. Ses ses. Deneme deneme. Yes, yes, yes. Everybody dinleyici. Ya ya ya ya. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Efendim günaydınlar olsun. Günümüz aydın olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Canlarım benim. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize ve Mersin'imizin komşu illerine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Kaçma ben. Canlarım benim, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize, Mersin'imizin merkez ilçelerine, Mersin'imizin Akdeniz ilçesine, Toroslar ilçesine, Yenişehir ilçesine, Mezitli ilçesine günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Erdemlisine, Silifke'sine, Aydıncığına, Gülnar'ına, Mutun'a, Anamur'una, Bozyazısına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin Tarsus'una, Çamlı Yaylası'na günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin komşu ili Adana'ya. Adana'nın Seyhan'ına, Ceyhan'ına, Yüreğin'e, Sarıçam'ına, İmamoğlu'na, Kozan'ına, Karataş'ına günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin bir diğer komşu ili olan Hatay'a, Hatay'ın Antakya'sına, İskenderun'a, Dört Yolu'na, Payas'ına günaydınlar olsun, hayırlı

Bence olmak isteyeceğiniz bir yerdesiniz ve bence dünyanın geri kalan kısmının da dinlemek isteyeceği bir radyo programındasınız. Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarından. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyam. Benim dünyam.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyom. Benim radyom. Mersin FM 104.6.

0: Bu yemek ve kahvaltı salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıl PTT yanında
1: olan Yağmur Yemekçilik var ya.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Ya. Evet evet. Hani şu tırmıl sanayi sitesinde PTT yanında hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçilik var ya.
0: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Yani toparlayacak olursak Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar, bir kere daha günaydınlar, bir kere daha hayırlı sabahlar. Bir kere daha sabah şerifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Peki kimler dinliyor Tolga Dünyası'nı? Kimler uyandı, kimler erken kalktı, kimler yol aldı, kimler yollara koyuldu? Bir mesaj gönderirler mi acaba? Bir WhatsApp'tan

Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-84-32. Yine Dalga Dünyası ile başlıyorsanız, bu sesi duyuyorsanız, bu radyoyu dinliyorsanız eğer, Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-84-32. Günaydın yazıp gönderebilirsin. Hayırlı sabahlar yazıp gönderebilirsin. Sabah şeriflerimiz hayır olsun yazıp gönderebilirsin. Allah'ım bu ne güzel bir gündür yazıp gönderebilirsin. Varsa sevincini, mutluluğunu almış olduğun güzel haberi bizlerle paylaşabilirsin. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-84-32. Yaz gönder mesajını, yolla gelsin mesajını. Kaydet numarayı 0546-977-84-32.

0: o zaman şöyle yapalım, bir mola verelim, bir reklama gidelim. Reklam sonrası dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul

0: Kıyafetleri Aracılar'ın tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Su hayattır. Su Hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz

geçerken araştırırım. Hako nasıl yazıyorsun parçaları? Bu ritim sallıyor bu gacının kalçaları. Yine bize bir şeyler saçmaladı. Size yetişmek için ne kadar alçalalım he? Allah Allah, Allah Allah, triplere bak, Allah Allah.

Emri kral verir, kimseye danışmaz. Düşmanlarım da kendilerince kurnaz. İstahıma sahip çıkamıyorum ama aslanı besleyen yemine karışmaz.

Henüz uyanamayıp da uykusunu alamayanlar var mı? Yani böyle yataklarından kalkmış ama ayakta uyuyanlar var mı? Onlara bir seslenmekte bir fayda var herhalde, değil mi? Şşt!

Bak ne güzel, duyduğunuz gibi güfteli bir günaydın oldu ya. Ama şöyle de olabilir. Bak şu anda sesimizi duyan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dinleyici olduğuna inanıyorum. Bir sesli mesaj alabiliriz ya dinleyiciden. Yani şu an sesimizi duyanların %50'si, %40'ı, %30'u, %20'si, %10'u, %5'i, %3'ü, %1'i bile bir günaydın mesajı gönderse buralar şenlenir. Buralar hareketlenir. Yapmanız gereken çok basit. Hemen WhatsApp'ınıza gireceksiniz. Oradaki mikrofona basacaksınız. Günaydın. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Şey de yapabilirsiniz ya. Günaydın Mersin FM. Günaydın Tolga Dünyası. Ya da şey de diyebilirsiniz. Günaydın sesimizi duyanı tüm dinleyenlere. Ya da şey de diyebilirsiniz. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Ya da şey de diyebilirsiniz. Good morning. Good morning. Bonjour, mademoiselle, bonjour monsieur. Sabahın nur. Ya ne istiyorsan onu söyle. Günaydın da, hayırlı sabahlar da. Sabah şeflerimiz hayırlı olsun da. WhatsApp'tan sesli mesajı. Bekliyoruz. 0546-977-8432. Hani numarayı henüz kaydedemeyenler varsa. Bundan yıllar öncesinde, 20-25 sene öncesinde şey vardı. Tolga yaz, boşluk bırak, 39-69'a gönder gibi bir şey vardı. Ama o paralıydı. Ya kontür vardı o yıllarda, kontür gidiyordu. 6 kontür gibi bir şeydi. 2 kontür hattının olduğu şirkete, işte Turkcell, Vodafone, Telekom neyse. 2 kontür bu aracı şirkette, bu aracı şeyi yapan şirkette 2 kontür bize geliyordu.

0: Ama şimdi bu normal bir vatandaş WhatsApp'ı. Yani normal arkadaşının numarası gibi, arkadaşına yazarmış gibi. Ücretsiz yazıyorum, beleş, bedava. 0546 977 8432. Ne yapıyoruz? WhatsApp sesli mesaj. Orada tuş var biliyorsunuz. Ya ilk etapta biraz şey olabiliyorsunuz. Bir tedirgin, bir çekimser, bir olur mu olmaz mı falan diye bir şey yapıyorsunuz ama sonra oluyor ha. Bak şeytanın bacağını bir kırıyorsun. Hatta şey de olabilir, video göndermek isteyen varsa video da gönderebilirsin. Ama sizden ricam, videoyu gönderirken hani dinliyorsunuz radyoyu ya. Radyoyu çekip gönderen var. Benim sesim bana geri geliyor. Değil abi. O videoyu çekerken üstüne konuş. Merhaba Tolga, şu an yoldayız. Bak bu sol elim direksiyonda. Bak bu sağ elim viteste. Bak bu da gözüm yolda. Şu anda seni dinliyoruz. Deyip video gönderebilirsin. Ne bileyim yani. Programa renk atarsın ya. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım at. WhatsApp'tan sesli mesaj gönder. WhatsApp'tan video gönder. WhatsApp'tan günaydın yaz, hayırlı sabahlar yaz, gönder. Gönder gelsin.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyam.
2: Mersin FM
0: 104.6. Benim radyo.

Ben de sizinle aynı dünyada yaşıyorum. Ben de sizinle aynı sorunları yaşıyorum. Ben de sizinle aynı gördüğünüz şeyi görüyorum. Ben de baktığınız zaman yolunda olmayan şeylere böyle isyan ediyorum. Ben de baktığınız zaman neyin ne şekilde olması gerektiğini ben de biliyorum. Ama diğer taraftan baktığımız zaman da şey var, muhalif bir gazetecilik, muhalif bir işlem yapma olayları var. İnsanlar muhalefete bayılıyor. Muhalif olma şeylerine bayılıyor. Bu arada da benim mouse'um da bozuldu. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum ama dur bakalım. Şu anda alttan bir şeyler olması gerekiyor. Ama bunun olmasını sağlayacak mouse şu anda tıklayamıyor. Dur bakayım. Şimdi dedikodu çıkacak. Gazeteler manşet atacak. Tolga tıklayamıyor diye. Ama çözdüm sorunu. Çözdüm canım. O kadar yeteneğim var, o kadar kabiliyetim var, o kadar tecrübem var. Yani mouse basmadığı zamanlarda ne yapmam gerektiğiyle ilgili bir şeyim var antrenmanım. Ben de dediğimiz gibi aynı ülkede yaşıyorum sizlerle. Ekonomik sorunların farkındayım. Şimdi daha önce söylediğim gibi en kolay gazetecilik, muhalif gazetecilik abi. Yani orada yaz, hemen destek gelir. Hiçbir şey bilmiyorsan bile derle. Kahveye git mesela, bir tane kahveye. Kahvede konuşulan bir dedikoduyu manşet yap. Ülke elinden gidiyor, hükümet elinden gidiyor, bu sarayın saatlik gideri. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi ol. Muhalif gazetecilik en basiti, biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsan bile sen kendin üretebilirsin. Tabii ya, sabahları uyanıyorsun. Böyle bağırsak olayları var ya, sabah uyandığımızda hepimiz böyle koşuyoruz, koştura koştura gidiyoruz ya. İlk yapılan işlemdir. En azından ben öyle yapıyorum, sizi bilmiyorum. Vallahi bu eylem için gidiyorsun ya böyle. Hani gidiyorsun orada, oturuyorsun kulağa. Bak orada bile yazarsın haberi harbiden. Ne yazsam,

ne yazsam? Dur şen yazayım ya. Bir yalan, bir de kuyuya bir taş atayım, 40 deli çıkartalım. Ne yazayım? Sarayın bir saatteki şeyi, gideri 1 milyon emekli. Yaz ya, ne olacak oğlum? Çok basit ya. Zaten inanılmaz malzeme var. Bak, muhalif gazeteci olacaksan inanılmaz malzeme var. Yaz şey, siyasi operasyonlar, siyasi. Yaz oraya, süsle, öyleymiş böyleymiş. Biliyor musun ya, şey olmuş, falancanın filancanın ayakkabısının kutusunun içinde. Belge yok bir, yo boş versen belgeyi, bilgiyi. İnanıyorlar zaten, yaz gitsin. Gene akaryakıda zam geldi. Bir ara şey dedikodusu vardı. Özellikle bizim mahallede çok konuşuluyordu bu. Ya özellikle teyzelerin, nenelerin konuştu. Bim var ya, Bim bu hükümetin şeyininmiş ha. Bim onunmuş, ben sana söyleyeyim. Ben de diyordum ki ha, daha dün Bim'de gördüm, rafları düzüyordu. Reis ve eşi First Lady. Geçen gün Bim'e gittim. Bir baktım kasada şey, bizim First Lady Emine. Aa. Tabii açmışlar ya Bim'i, tabii uyanıklar, Bim'i satın aşağı. Çok var buna benzer. Tabii şey yazabiliriz mesela, muhalif gazeteci. Sarayın tuvaletleri altın kaplama, altının içerisine... Ya gidip teyit mi edecek sanki? Benim gariban vatandaşım külliye gidip de... Yok oğlum lan, altın kaplama falan değil lan bu. Bizi keklemişler diyeceği yok. O da kahvede gider aynısını. Külliyenin tuvaletleri altın kaplama. Yani kendine yaptırmış, altının üzerine oturup böyle... İşte ekonomik durumlar. Dün gece yine akaryakıta zam yaptılar diye haber mesela. Düşünsenize, hükümetin karar vericiler akşam oturuyorlar, çay içiyorlar. Hanım yarın zam mı yapsam ya, ne yapsam acaba? yaz oğlum, motorine zam yapıyorum yarın 10 lira. Öyle değil işler. Böyle iş değil ama işte hemen görüyor musun, bak gene yapma. Şimdi bu ülkede bu tür şeyler konuşulur ama şununla konuşmak lazım. Bak yarın tekrardan fiyat artışı oldu mu Tolga, ne oldu, şiştin mi falan demeyin bana. Ben gördüğümü söylüyorum. Motorine 4.95 lira indirim geldi. Demek ki dün karar merci, dün yemek yerken, çay içerken, meyve yerken şey demişler. Tamam ya, yarın indirim yapalım, 4.95 yapalım. Öyle olduğunu düşünenler var. Öyle değil ya. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorun fiyatlarına litre başına 4 lira 95 kuruş indirim yapıldı diyor. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan indirimle motorunun litresi İstanbul'da 90.09, Ankara'da 91.16, İzmir'de 91.47 liradan alıcı buldu. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmamış. Yani niye yapmamış? Yok yok, benzine yapmayın siz. Mazotu yapın de benzin olur. Öyle mi oluyor? Nasıl belirleniyor? Küresel olarak belirleniyor ama şimdi ben öyle bilinmeyen şeyler, Brent petrol, küresel, varil falan girme öyle şeyler. Girme. Dün gece yine zam yaptılar, oturdular böyle. Yani şey gibi düşünüyorlar ya, benim kadim dostum Fatih ile oturup çay içiyoruz. Fatih ne var ne yok, iyidir, senden ama iyidir. Şey yapalım mı lan, gel benzine zam yapak gel. Öyle düşünür herhalde. Fatih bana şey diyor, reis ya şu akaryakıta ne yapalım, bir indirim mi yapsak ya? Tamam yaptım lan indirim. Mesela Fatih Öz bile kendi üretiyor soğutma cihazını. Kendi fabrika, imalathane, kendi şirket, holding. O bile oturup da ortağıyla... Kenan'cığım ne yapalım ya, arıtma cihazına zam ya, yaptık gitti lan, zam yapıyoruz. Öyle bir şey yok, bunun bir sürü şeyi var yani. İstatistiği var, bir sürü parametreleri var, ona göre işlem yapılıyor yani. Yok lan canım sıkıldı, bugün zam yapıyorum, 20 lira zam yapıyorum. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz. Evet doğru, 100 lira bandına yaklaştı ama bir indirim oldu en azından. Biraz daha düştü. Yani bilmiyorum, ben biraz bu konularda cahilim diyeyim de kimse şey demesin. Tolga'ya bak lan, atıyor tutuyor oradan oğlum, hayırdır lan. Yok ben cahilim. Ama az bir şey bilgim varsa, hani bu fiyatların sadece ülke çapında değil de küresel anlamda oynak olduğunu tahmin ediyorum. Bana bir arkadaş söyledi, kahvede konuşuyorlardı yani. Ulan ister misin bizi bu yönetenlerin petrolü olsun, olabilir mi? Fatih'cim sen bu işi bilirsin. Acaba diyorum bu fiyatlar böyle sürekli artıyor falan, bunların petrolü mü var acaba? Petrol istasyonu mu var acaba ya? Petrol istasyonu açmışlar, fiyatlarla oynayıp köşe var ya, acayip uyanık çalışıyor.
Öyle bir algı olabilir belki.

Ha değilsiniz. 5 lira bir indirim gelmiş. 4 lira 95. Akşam inşallah tekrar bir sıkıntı çıkıp da fiyat oynamaz. Abi bu işler böyle. Bizim Normanoğlu kuyumcuyu biliyorsunuz. Erdal Normanoğlu. Bazen gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Ne olacak diyorum fiyat. Ne bileyim diyor. Amerika saati diyor, bizim Türkiye'nin 4'ünde diyor, Trump uyanıyor diyor. Uyanır uyanmaz diyor bir tweet atıyor diyor. Attığı tweetle fiyatlar oynuyor diyor. Adam eğer uykusunu güzel aldıysa diyor sıkıntı yok, ama diyor akşam diyor karısıyla kavga ettiyse diyor, o inan var ya, bu Türkiye, bu dünyayı mahvedecekler. Öyle söylüyor, bilmiyorum, adam kuyumcu. Ne anlar bu işlerden demeyin, bilmiyorum, biraz anlıyor demek. Ama benim kahvedeki Kamil dayı daha güzel yapıyor. Bu hükümet artık, bu hükümetin, bu hükümet her şeye zam yapıyor. Ona gelince buna geliyor, buna gelince şuna geliyor. Yapıştır. Külliyenin bir saatlik gideri 1 milyon emeklinin maaşına. Yapıştır. Yapıştır. Emekli maaşları en az 100 bin lira olmalı. Yapıştır. Asgari ücretin en az 1 milyon olması lazım. Yapıştır. Su arıtma cihazları çok pahalı. 50 liraya satılsın. Yapıştır. Yapıştır. Havaların durumuna bak ya. Bir gün yağmur yağıyor, bir gün güneş çıkıyor. Ekim ayında da denize girebilirsin. Yapıştır. Yapıştır. Güneş çok erken doğuyor, çok erken batıyor. Buna bir düzenleme getirin. Yapıştır.

işte. Fatih Öz bugün de radyo başında, bugün de yollarda. Fatih Öz bugün tam kadro aramızda. Yani evin reisi olarak Fatih Öz kendisi. Evin reisinin şehzade.

öğrencisi olarak Mustafa Öz. Çağ Üniversitesi'nde okula giden, birazdan derse girecek olan Mustafa Efe Öz. Ve evin prensesi Bade. Bade Sultan Öz. Bir de evin kazan debisi var. Alparslan mıydı reis? Alparslan Muhammed miydi reis? Öyle bir şeydi, unuttum, kusura bakma. Hemen oradan nasıl unutursun? Ayım ediyorsun Tolga falan. Hadi sen benim çocukların adını say bir çırpıda. Bak ben seninkileri sayıyorum. Büyüğü Mustafa Efe Öz, Çağ Üniversitesi'ne gidiyor. Kızın Sultan, Bade Sultan, Prenses Bade Sultan Öz. Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyor. Onun bir küçüğü Alparslan mıydı Muhammed, öyle bir şeylerdi. Hadi sen benimkileri say. Neydi büyüğü, ortancası, onun küçüğü hangi okula gidiyorlardı? Hadi say. Hadi bakıcılarının şeyini söyle bana, menşeini söyle. Bakıcıları nereliydi? Hadi hangi kıtadaydı? Uzak Doğu mu, Asya mı? Muhammed Sencer en küçüğü. Bak nasıl aklıma geldi. Yani Mustafa Efe Öz, sultan olan, prenses olan Bade Sultan Öz, en küçüğü olan Muhammed Sencer Öz. Maşallah. Vallahi o değil de harbiden Fatih yazıyor ha. Tolgahan Karan, üçüncü de gelecek, az kaldı. Evet Tolgahan 9 yaşında 4. sınıfa gidiyor. Karan ortanca 4 yaşında kreşe gidiyor. Diğeri de Duhan. Karan abisiyle beraber kreşteler inşallah. Gidiyorlar sabah erken. Baktık bakıcı olmuyor. Baktık bakıcı çocuklardan çok bana bakıyor kreşe. Ne bileyim, anası bir bozuldu. Kızı gönderdi yani. Yazık, günah ya. Ne olmuş yani Fatih Öz? Ne olmuş? Her eve lazım değil mi yani uzak doğulu bir bakıcı? Ha, böyle güzel masaj yapabilen, güzel böyle on parmağında on marifet olan. İyi olmaz mıydı yani? Fatih Öz, soruyorum sana, ne var ya? Bunda bozulacak ne var? Niye bozuluyorlar ki yani? Neymiş efendim, bana masaj yapıyormuşmuş. Neymiş efendim, ben yarı çıplak... Ne olur? Artık yok. Artık bir Filipinli bakıcımız bile yok bereyiz. Artık bir masaj yapanımız bile yok bereyiz. Artık bir sırtımızı sıvazlayanımız, bir köpük atanımız, keseli yerimiz bile yok. Artık öyle oldu. Artık öyle oldu. Bak Fatih en güzelini yapıyor. Beni karıştırma diyor. Ne de olsa aynı suyu içtik, aynı çayı içtik, aynı kahvede muhabbet ettik. Bizim kahvede dönen muhabbete göre karıdan korkmayan Allah'tan korkmaz. Öyle diyorlar. Bilmiyorum, öyle diyorlar. Ama benim tanıdığım karıdan korkmayan, Allah'tan korkan bir arkadaş var. O da bizim Ender. Bizim Ender hayatta. Elini masaya böyle bir vurdu mu konuşma. Günaydın abi. Güzel bir gün olsun inşallah. Herkese selam aleyküm diyor Ender. Ve aleydin ve aleyküm selam. Bizim evde ma aile birlikteyiz maşallah diyor. Ben ve sabahçı olan oğlum Ali bugün izinliyiz ve evdeyiz diyor Ender. Ma aile. İki oğlan vardı değil mi Ender'de de? Ender'in iki oğlu vardı. Bir küçüğü bir sünnet olacak bugünlerde. Küçüğüne sünnet arıyorlar. Ender'cim neydi senin çocukların adı? Bir tanesi Hacı'ydı galiba. Hacı. Küçük çocuğun adı da Fatih Öz müydü? Reis Fatih Öz'dü değil mi küçüğü? Reis Fatih. Oğlum koskoca holding sahibi diyorum. Sarıtma cihazı şirketi var diyorum. Kivresi olursa bir tam altın takar, bir şey gramsiye takar diyorum. Ha, görüyorsunuz değil mi? Ziyaret. Ender bizim Fatih'i çok sevip de sempati beslediği için küçük çocuğun adını Fatih Öz koymuş. Reis Fatih Öz. Büyüğün adı da şey olsun, Aksu Arıtma olsun mesela. Eğer şey olursa, bir çocuğun da olursa onun adını da şey koy, Orion koy. Orion su. Çocuğun sünneti varmış. Cümleten tüm aile, hepimiz. Altı üstü dört kişi diyor, hastaneye gideceğiz diyor. Hep beraber hadi bakalım. Neydi o yumurtanın sarısı yere düştü. Sevgili Fatih Öz ve ailesine, çocuklarına, onlar yollarda okula gidiyorlar. Çocukları okula bırakacak Fatih. Sevgili Ender. Ender ve ailesine, Adana'dan Ender, Adanalı Ender. Ender ve ailesine, onlar da bugün sünnet için çocuğu hastaneye götürecekler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleri hayırlı olsun. Ne güzel, bugün de programa müdahil oldular, programı renklendirdiler. Sağ olsun.

0: Ve aziz de radyo başında, aziz günaydın Mersin FM Tolga dünyasına, sabah şerifleriniz hayır olsun, üzerinize yağsın diyor ya adam, ne güzel bak. Aziz program dahil olmuş. Yüzün asık derler, ne yapayım mizacım böyle diyor. Gülmez sanırlar ama kalbim sıcacık öyle diyor. İnsan sevmese de kedi anlar sever diyor. Çay sizden muhabbet, çay bizden muhabbet sizden, günümüz hayır ola diyor. Şair olduğumuz sayende Tolgacığım, Aziz Borlu oluyor Tarsus'tan. Güzel olmuş ki, ben de sana bir tane yazayım mı? Sabah erken kalktım, uyandım, gözümü açtım. Birden de tuvalete koştum, orada güzel bir... Sonra yüzümü yıkadım, sonra dişimi fırçaladım. Sonra stüdyoya geldim, mikrofonu açtım. Sonra Aziz'in mesajını okudum, sonra... Aziz, Tarsus Aziz. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Günün aydın, sabah şeriflerin hayır olsun. Mehmet Kaya radyo başında günaydın güzel Mersin'den herkese selamlar diyor. Bizden de güzel Mersin'e selamlar. Bizden de güzel Mersin'deki herkese selamlar. Bizden de Kaya ailesine selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve eşine selamlar. Bizden de Mehmet Kaya eşi ve kızlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve iş arkadaşlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve meslektaşlarına selamlar. Bizden de Mehmet Kaya ve tüm direksiyon eğitmenlerini, öğretmenlerini, hocalarına selamlar. Bizden de tüm Mersin halkına selamlar. Bizden de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering ve Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 200 lira, 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. Sadece iki. Gel vatandaş gel. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Gel vatandaş gel. Ana yemek yanında pilav, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi bir arada sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik yazın, direkt mesaj gönderin, tanışın, kaynaşın, siparişinizi verin, bağlantınızı yapın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Çayımı alıp geliyorum, sonra devam ediyoruz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buzemom'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM radyosu.
1: Mersin FM 104.6.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: 1995'ten günümüze tam 31 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur, Catering ve Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Ekim'in 6.sının sabahı, 6 Ekim Salı sabahı. Haftanın ikinci günü hayat devam ediyor, dünya dönüyor ve inanılmaz şeyler oluyor ülkemizde de, aynı zamanda şehrimizde de. Yani çok fazla gündemi takip etmek istemesem de, çok fazla siyasetin içine girmek istemesem de bir şekilde çekiliyor arkadaşlar. Siyasete giriyorum. Bak, taraf değilim ben.

politik bir insanım. Tuttuğum bir takım da yok, tuttuğum bir parti de yok. Sadece ben de normalde sıradan bir vatandaş gibi olaylara gözlemlerime bakıyorum. Hani bilgi sahibi olmadığım hiçbir şeyi fikir sahibi olmayıp sizlerle paylaşmıyorum. Normalde hiç sevmediğim bir şey ama sonuçta böyle bir bu gündem. Yani insanların özellikle Mersin halkının yakından takip ettiği bir gündem. Yani çok bu konularda yeteneğim olduğu da söylenemez açıkçası. Hani nasıl yapılır, nasıl bildiğim gibi düz bir şekilde paylaşmak istiyorum. Sonuçta şu anda bunu son dakika olarak ulusal kanallar bile geçiyor. Mersin'imizle ilgili önemli bir karar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 1 Ekim sabahı bir operasyon yapıldı Mersin'e. Şey dememi beklemeyin ama haksız bir operasyon. La tutsan hadi lan ben öyle diyorum. Ya da şey diyecek halim yok yani. Yolsuzluk yapanlara, hırsızlık yapanlara, talan edenlere aldılar. Öyle diyorum. Düz. Tamamen düz bir şekilde şey yapıyorum, paylaşıyorum. 1 Ekim'de bir istenmeyen tabii bir operasyon olmasaydı keşke. Biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı ve Yenişehir Belediye Başkanı biliyorsunuz ki gözaltına almışlardı. Bunların bir biliyorsunuz şey aşaması oluyor, emniyet aşaması. Sonra adli aşaması. Dün gece saatlerinde falan ben sosyal medyadan takip ettim. Bayağı bir bekleyenler falan o sabah saatlerinde karar çıktı. Bu kararı duymayanlarınız varsa en azından paylaşayım. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 60 şüpheliden 16'sı tutuklanmış arkadaşlar. 16'sının teker teker isimlerini bilmiyorum ama yani büyük bir çoğunluğun merak ettiği isimleri paylaşabilirim. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncel'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sı cezaevine gönderilirken 7 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Peki şeyi merak ediyoruz. Ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne oldu? Vahap Başkanı ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin işlemleri ise sürüyor diye bir son dakika bilgisi var. Şu anda yerel TV'lerde, haber radyolarında, ulusal TV kanallarında bunu görebiliyorsunuz. Ben de paylaşmış oldum. Yani ama böyle bir görev vermeyin abi. Ben şimdi okudum, bilgi sahibi oldum tamam. Ama çok olayın derinlemesine bilmiyorum yani. Çok olaya bakamıyorum ben öyle şeffaf. Ayırt edemiyorum ama paylaşmış olduk. Toparlayacak olursak haber bekleyen çok insan var biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve aralarında bulunduğu 36 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor. Fakat Yenişehir Belediye Başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı tutuklanma talebiyle sevk edildi. Adliyeden cezaevine sevk edilmiş. Ama tabii bunun bir sürü aşamaları var. Bunun itirazı var, yeniden yargılanması var, işte avukatların vereceği belgeler var, bilgiler var. Daha bu süreç yani. Sonuçta hüküm yok. Biliyorsunuz tutuklu ve hükümün ikiye ayrılıyor. Tutuklu davası devam eden hükümlü hüküm yan anlamına geliyor. Şu anda şey yapalım ya, Allah'tan ümit kesilmez diyelim. Bir dediğimiz gibi bu işin hukukçuları var, ordu var ya, avukatlar ordusu var, vekillerin içerisinde hukukçular var. Yani bir itirazla bu iş inşallah tatlıya bağlanır diye ümit edelim yani. Her şey iyi olsun, güzel olsun. İnsanlar sevdiklerinden ayrılmasın, insanlar görevlerine devam etsin. Doğru olsun, dürüst olsun. Ahi evran kültürüyle, beytülmal inanışıyla inşallah işlemler yapılsın. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. İnşallah başka tatsızlıklar olmasın. İyi haberler alalım inşallah. Hemen toparlayalım. Belediye başkanlarımız adliyeye sevk edilmişti. Yaklaşık 15 dakika önce bir son dakika haberiyle Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aralarında bulunduğu şüphelilerin 16'sının tutuklandığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 36 şüphelinin İşlemlerinin ise sürdüğü bilgisi var. Muhtemelen adliye, yine Mersin adliye söylediğiyle karışıktır. Gelmiş geçmiş olsun ya. Harbiden Allah bize sabır versin. Rabbim ülkemiz üzerindeki kara bulutlar dağılsın. Her şeyin hayırlısı olsun inşallah. İyi olsun, güzel olsun. Ya öyle oldu, böyle oldu. Aylardır, yıllardır bu operasyonlar sürüyor. Bir de Mersin'imizin başına geldi. İyi olsun, adaletli olsun inşallah. Hak yerini bulsun inşallah.

0: Az önce akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira yakın 4 lira 95 kuruş indirim geldiğini ve pompa fiyatlarına yansıdığını bilgisini paylaşmıştım. Gün içerisinde artış olur mu bilmiyorum, ona çok bilgim yok o konuda. Ama biz az önce bu haberi okurken Ender demişti ki her zam kelimesi duyduğumda aklıma Cumali abi geliyor diyor.
1: Bazen sessiz.
0: Cumali abi geliyor abi ya diyor. Abi 3 çeşit yemek üstelik bu kaliteye rağmen nasıl 200 lira olur abi ya diyor. Hayırlı işler olsun diyor. Öyle işte, bu nasıl oluyor biliyor musun? Adanmışlık oluyor. Tabii canım, inanmışlık oluyor. Halka hizmet, hakka hizmet şiarı oluyor. Yani çok ama çok kazanıp da diyor az bereketli olmasın diyor. Az kazanıp çok bereketli olsun. Bak Cumali Usta'nın bir lafı var. Bilmem biliyor musun annem? Biz azın bereketine talibiz diyor. Yani şimdi şöyle düşün. Bu yemeğin maliyetinin 195 lira olduğunu düşün. Diyor ki ben 400 liraya satıp da 205 lira kar edeceğim diyor bir tabildottan. 200 liraya satayım 5 lira kar edeyim diyor yemek başına. Ama daha bereketli olsun. Bak hesap mı anla, sen sordun diye söylüyorum. Azın bereketi. Şimdi ben diyor 400 liraya verirsem tabildotu diyor. Günde diyor 50 kişi yerse ben 205 lira kazanırsam diyor. Ama diyor üzülürüm. Ama diyor ben 200 lira yapsam diyor 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi doysun diyor. Ben 5 lira kazanayım, gerekirse kazanmayayım diyor. Yani halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla bir adanmışlık var. Zamanla çekildi sanki neşem karıştı. Ömrüne adamışlık var, inanmışlık var. Bunu herkes yapamaz. Her baba yiğit yapamaz yani. Şimdi bana desen ki ya Cumali Usta ödeme yapmasa sen bu reklamı yapar. Yapmam, ben yapamam yani. Her baba yiğidin harcı yiğit değil dedim. Oğlum ben baba yiğit miyim lan? O Cumali abi, ben baba yiğit falan değilim. Hayır. Ben yapamam. Şimdi bana desen ki Tolga abi sen de sponsorluğu 10 liraya yap da daha fazla. Hayır. 100 bin olsun, bir kişi olsun. Bana ne oğlum? Yani burada Cumali Usta'nın yaptığını her insan yapamaz. Ben mesela yapmam. Ben insan değilim biliyorsunuz. Ben niye yapayım? Hayır. Aklınıza öyle şeyler getirmeyin. Aklınızda hiç öyle şeyler bulundurmayın. Hayır. Öyle bir şey düşünmeyin. Hayır. Kesinlikle hayır. Bende olmaz o. Beni gaza getirmeyin. Cumali Usta yapıyorsa kendi hesabı canım Allah'ım. Evet, duyduğunuz gibi. Lazım, yağmur yemekçilikte tabildot usulü 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hem güvenilir, hijyenik, işte hem kaliteli, tabii hem lezzetli, hem doyurucu, hem ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duyduğunuz gibi insanlar size emek veriyor ya. Fark edersen. Siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli yemek için uzaklara gitmeyin. Hemen Yağmur

0: Yemekçiliği seçin.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek sorunu problemi yaşamayın. Hemen Yağmur Catering yemekçiliği arayın. Gelip görüşsünler. İşletmenizin yemek sorunu problemi varsa hemen çözsünler. O zaman hep vurgun yaptım. Aynı zamanda bugün lazım olmayabilir ama bir gün illaki lazım olacaktır. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering yemekçilik yanınızda. Zamanla çekildi. Yemekli düğününüz vardır. Hemen görüşün Cumali Usta ile organizasyonu yapın. Gece ben nasıl şu takvimi takip edeyim. Yemekli nişanınız vardır. Hemen verin siparişinizi ayarlasın. Düşünce kafam. Yani cenaze organizasyonu falan olmuyor. Yani bir anda ansızın oluyor. Ya sabahında ya akşamında haber alınıyor. Kendime tek. Ha böyle bir durumunuz olduğunda Rabbim hayırlı uzun ömürler versin bizlere ve sevdiklerimize ama ani bir durum olduğunda kim vardı? Ha Yağmur yemekçilik vardı ya. Evet, cenaze yemekleri biliyorsunuz böyle bir bekleyiş, böyle bir inanış, böyle bir gelenek maalesef var. Hani öyle bir şey olduğunda yine Yağmur Catering yemekçilik hem güvenilir hem kaliteli hem lezzetli hem doyurucu hem de ekonomik ürünleriyle hizmetinizde. Evet.
1: Yani. Yağmur Yemekçilik, sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Catering Yemekçilik Tırmıl Sanayi İşletmesi PTT yanında hizmetinizde.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Numarayı kaydedemediyseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Instagram Yağmur Yemekçilik. Yazın Cumali Usta'ya. Abi iş yerlerinde tabel notun söyle. Ayarlayabilecek misin? Yaz oraya irtibat. Bak ne güzel, hem ekonomik. Hem güvenilir hem lezzetli. Ne güzel. Ara hemen Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip et, irtibat kur. Rahatıya bak baba, tadıyı çıkart, tadıyı. Beklediğini beklemem ben.

0: azaldı.
1: Aa, şarkı bitmiş ya. O zaman bir mola verelim, çayımızı alıp gelim geldiğinde de devam edelim inşallah.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Tamam yavrum, intizam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
4: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah

0: 97.7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. özkayatuz.com.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracılar.

Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu? Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de sevseydin eğer, sen de sevgilim.

geceler bitmez. Saat durmuş sanki günler yıl olur. Sevdiğin hayalin gözümden gitmez. Ne tadım tuzum var sen olmayınca. Bir boş

sevgilim bir tanem, sensiz yaşanmaz. Ne tadım tuzum var sen olmayınca, bir boşluk içinde kayboluyorum. Öyle alıştım ki sana yıllarca, sensiz nefes bile alamıyorum.

0: Ay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: kendini cer, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazine öyküm. Yanılışım, yenilişim. Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı, bir de sen. Acımadın mı?

ezdin beni, üzdün, hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi içime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun. Geç uslandım, sen görmedin ama altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin. Sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim şarkımız, alıp götürürdü seni. Salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymanı. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün. Kardeşinin kumbarasını boşaltıp konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi bilmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm, ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanılışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satı asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti, MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik

0: Griplerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmekle 3 kilogram glütensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tamam yavrum, intizam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim.
2: Ben tokayı saymıyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokanın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
7: Buse Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
10: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323 22 40 323 22 40 Mersin.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet ya.

0: Yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.
6: Bir gün bu köşede sessiz sedasız, hıçkıra hıçkıra ağlayacağım. Şu lanet kaderime sitemler edip, Tanrı'ya son defa yalvaracağım. Güzel gözlerin gelecek aklıma. Solup gideceğim en güzel çağımda. Seslenip beni çağırdığında. Boş sokaklara haykırdığında. Artık burada olmayacağım.

gerçekleri göremedim. Sırtımdan vuranları tahmin bile edemedim.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtım.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
2: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş

0: Değirmen'de çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
4: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Ve sizler şu an bizi nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Pişman, çok pişmanım esasen. Ama çok korkuyorum ya reddedersen. Güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Bazen bir şarkıyı dinlerken aslında o şarkı değil, o şarkının bize hatırlattığı günleri dinliyoruz. Bir yer, bir insan, bir zaman. Hepsi birkaç dakika içerisinde yeniden canlanıyor. O şarkıyı da gerçekten çok seviyorum. Tabii bir dizinin de etkisi var. Son zamanlarda tekrar gündem oldu, bir dergi diziye dair bir şey çıkarmış. Yani kapağı o dizinin resmine koymuş. Yollardan konu yaprak dökümü aslında dergide. O yüzden çok fazla gündem oldu tekrar. Öyle olduğu için ben de hemen baktım, program girişini o şarkıyla yapmak istedim. Sensizlik bir ölüm sanki. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Yollardan koştum geldim. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ta uzak yollardan, Nilüfer'den dinlemeye alışık olduğumuz bu şarkıyı İnce Mercan yorumuyla dinledik. Şimdi programımızda Selahattin Özdemir'le devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Ben Adanalı tırcı Bülent Sürek, Selahattin Özdemir'den Gülüm şarkısı tüm tırcılara, tüm harfiyat çekenlere ve Mersin FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ve kolaylıklar diliyorum sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Önemsiz her şey anlamsız. Unutamam imkansız dedik Özgür Alter sizlerleydi. Bir şarkıyı armağan etmek bazen seni düşünüyorum demektir. Bazen seni özledim, bazen de hiçbir şey söylemeden bu şarkı sana diyebilmektir. Şimdi yine bir şarkı birilerine ulaşmak, belki bir kalbe dokunmak için çalacak, kim bilir. Belki de tam şu anda onu bekleyen birine.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünya.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de.

Özcan Deniz, utanıyorum sizlerle radyonuzdaydı. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz fakat aynı zamanda yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok mu gördünüz diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı muhteşem üçlü ekibine armağan ediyorum. Şu anda bizi dinliyorlarmış. Ebru Gündeş sizlerle radyonuzda.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Sen olmazsan inan yaşayamam. Serseri olurum, sokakta uyurum, gecenin sesini.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgunu iddiaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Özel, olayın merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan bazı isimlerin bulunduğunu öne sürerek fonlardan yüksek kazanç elde ettiği belirtilen şirket ve sahiplerinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını ifade etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek meclis başkan vekilliği görevinden ayrıldı. Bozdağ'ın yerine AK Parti Meclis Grubu tarafından yeni bir başkan vekili seçilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiye arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı Aysel Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada 2 sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar verildi. Mahkeme Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarını korumak amacıyla yılın ilk 9 ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ocak-Eylül döneminde 360.578 firmayla yaklaşık 44 milyon ürün incelenirken tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 2,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Ağustos'ta güneşten 5,16 milyar, rüzgardansa 4,74 milyar kWh elektrik üretildi. İki kaynaktan toplam üretim 9,9 milyar kWh'le tarihi zirveye ulaştı. Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 34 şüpheli hakkında karar verildi. Aralarında belediye başkanları Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de bulunduğu 34 şüpheli tutuklanırken diğer şüpheliler hakkındaysa çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mersin'de hayata geçirilen Yerelden Evrensele Köyün Bilimsel Yolculuğu projesinin açılışı Civan Yaylağı İlkokulu'nda yapıldı. Projeyle köy kültüründeki geleneksel tarım, üretim ve şifa yöntemlerinin bilimsel çalışmalarla buluşturulması amaçlanıyor. Toroslar Belediyesi, üniversiteye ilk kez yerleşen gençlere yönelik öğrenim desteğini bu yılda sürdürüyor. 12 Ekim'de başlayacak başvurular 13 Kasım'a kadar alınacak. Öğrencilere eğitim sürelerine göre 8.400 lirayla 24.000 lira arasında karşılıksız destek verilecek. Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde 16 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yıkamacılar silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 102 şüpheli yakalanırken çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 2026'nın 3. çeyreği sonunda ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %14 artırarak 13,81 milyar dolara yükseltti. En fazla ihracat Irak

0: İtalya ve Romanya'ya yapılırken Malta, Fas, İspanya, Gürcistan ve Ukrayna pazarlarındaki artışlar öne çıktı. Mersinli milli para tenisçi Ahmet Kaplan Fransa'da gerçekleştirilen French Riviera açıkta turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Quad kategorisinde korta çıkan Kaplan final mücadelesinde Hollandalı Sam Schroeder'le karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilen milli sporcu setleri 4-6 ve 1-6 kaybederek organizasyonda ikincilik elde etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
14: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538

0: 988-30-0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile. Yeni dönem
4: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Babalar Restali başlıyor.

Dertlerin denizinde boğulurken sığınacak bir liman arayanlar, sevgisini yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep. Damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Resteri başlıyor. Bugün yine arabeskin en baba seslerini, koca çınarlarını, sazında teselli arayacak o yürek yakan tarifsiz isyanlarla dertleşeceğiz. Eğer çaylarınızı demlediyseniz radyolarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü şimdi sözü babalara bırakacağız. İlk önce Ümit Besen'deyi sevmek. Sevmek yeniden doğmak demektir diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sevmek yeniden doğmak diyecek Ümit Besen.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek.
1: Devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satıya asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, Çevrenin Korunması, Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı

0: kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti Meski Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölyak hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası. Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Babalar Restali devam ediyor.

reklamların ardından Babalar Resteli ile devam ediyoruz programımıza. Hakan Taşıyan, seven unutmaz, sevmeyen unutsun diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda.

0: Haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli seçimlerin 2028 yılında yapılması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini ifade etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon vurgunu iddiaları üzerinden iktidarı eleştirdi. Özel olayın merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan bazı isimlerin bulunduğunu öne sürerek fonlardan yüksek kazanç elde ettiği belirtilen şirket ve sahiplerinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını ifade etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Meclis Başkan Vekilliği görevinden ayrıldı. Bozdağ'ın yerine AK Parti Meclis Grubu tarafından yeni bir başkan vekili seçilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 6 kişiye arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği 17 kişinin yaralandığı Aysel Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada 2 sanığın tutukluluk halinin sürmesine karar verildi. Mahkeme Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin haklarını korumak amacıyla yılın ilk 9 ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ocak

0: Eylül döneminde 360.578 firmayla yaklaşık 44 milyon ürün incelenirken tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 2,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Ağustos'ta güneşten 5,16 milyar, rüzgardansa 4,74 milyar kilowatt-saat elektrik üretildi. İki kaynaktan toplam üretim 9,9 milyar kilowatt-saatle tarihi zirveye ulaştı. Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 34 şüpheli hakkında karar verildi. Aralarında belediye başkanları Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de bulunduğu 34 şüpheli tutuklanırken diğer şüpheliler hakkındaysa çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Mersin'de hayata geçirilen Yerelden Evrensele Köyün Bilimsel Yolculuğu projesinin açılışı Civan Yaylağı İlkokulu'nda yapıldı. Projeyle köy kültüründeki geleneksel tarım, üretim ve şifa yöntemlerinin bilimsel çalışmalarla buluşturulması amaçlanıyor. Toroslar Belediyesi, üniversiteye ilk kez yerleşen gençlere yönelik öğrenim desteğini bu yılda sürdürüyor. 12 Ekim'de başlayacak başvurular 13 Kasım'a kadar alınacak. Öğrencilere eğitim sürelerine göre 8.400 lirayla 24.000 lira arasında karşılıksız destek verilecek. Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde 16 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yıkamacılar silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 102 şüpheli yakalanırken çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 2026'nın 3. çeyreği sonunda ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %14 artırarak 13,81 milyar dolara yükseltti. En fazla ihracat Irak, İtalya ve Romanya'ya yapılırken Malta, Fas, İspanya, Gürcistan ve Ukrayna pazarlarındaki artışlar öne çıktı. Mersinli milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da gerçekleştirilen French Riviera açıkta turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Quad kategorisinde korta çıkan Kaplan, final mücadelesinde Hollandalı Sam Schroeder'le karşı karşıya geldi. Rakibine 2-0 yenilen milli sporcu, setleri 4-6 ve 1-6 kaybederek organizasyonda ikincilik elde etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Mersin FM 104.6.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76

0: 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Damar denince damarın tek adresi
11: Mersin FM.
10: Hep damar. Full

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı

0: hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca sürücü kursunda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
14: Su hayattır. Su hastanesi.
15: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
14: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
10: Fırat

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı kalpleriyle Fırat'la damardan kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında sırayı Cansever alacak. İyi akşamlar, bu şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş Kazım Çevik. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için armağan olsun. Kardeşlik başka, abilik başka. İyi ki varsın, iyi ki benim abimsin, seni çok seviyorum demiş. Fırat Bey, Silipke'de bulunan oğlu Erdem Yerlikaya değerli arkadaşları, Erdal Tiryaki, Recai Sözay, Muhammed Gültekin ve Veli Ançelik, Mert Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamünaleyküm yayınlar, sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mert Sevgi, Serdar Şeker, Erdal Tiryaki, Mustafa Cansaba, Hasan Sakar, Tolga Dal, Tufan Cin, Durmuş Ali Kabak, Mert Tık, Mahir Bayram, Seyhan Acar, Durmuş Mert Poyraz, Erdem Yerlikaya, Fatih Sezge ve diğer mutlu dostlara armağan olsun demişler. İyi akşamları yayınlar Fırat Bey, ben Gaziantep'ten. Sıradaki şarkılar canım oğlum Mustafa Yeşil Yaprak ve canım kardeşim Berkay Zabunoğlu için çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Göz göze göre kendimi ateşle... Sıradaki parça Ali Dölek'ten, Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez, Atakan Yılmaz, Tugay Dovrar, Doğan Demir Yılmaz, Alişan Alşan, Özgür Su ve tüm dostlarıma armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
0: Ve yeni şubesiyle Mersin Yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar. Hakiki cağ kebabı yemek istiyorsanız bu iki noktadan birine uğrayabilirsiniz.
2: Arabeskin Kralı.

0: Pencerede açık. Şimdi az önce de böyle pencereden aşağıya bakıyorum. Bir tane abi geçiyor böyle kafayı kaldırdı yukarı. O ses nereden geliyor gibi der gibi. Abi burada pardon var ya.
1: Suçluyum biliyorum.
0: Ha işte ne yapalım, son ses olmazsa olmuyor. Hem kulaklık hem artı son ses. Olacak yani illaki. İdare edin zaten. Biraz daha havalar soğudu mu pencereyi kapatacağız. Kapı pencere kapanacak yani. Oysa hala seviyorum ben seni. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşim için armağan olsun. Seni çok seviyorum, sensiz yapamam. Bunu bil, sana aşığım. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Üveyik Engin. Merhaba Fırat, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Özgür Su'dan abim Besat Demir Yılmaz Bey, can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek, Tugay Atmacı, Ali Şahane Alçan için armağan olsun. Merhaba, yayınlar çalan tüm güzel şarkılar Ayça ve Seren'den Çağlar parantez içinde Rahime'ye gelsin. Karı saçlarına yandığım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkı canım aslanı oğlum Mert Gezer'e gelsin. Allah var gam yok diyerek mesajını noktalamış. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam. Yayınlar sıradaki şarkı yeğenim Mert Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime armağan olsun. Bir kadın tanıdım, aklımı başından alan, rüzgar gibi canıma can, ömrüme huzur veren. En güzel aşkın sen, iyi kim kadınım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selami Şahin'le sizleri baş başa bırakalım. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sözümü geri aldım diyecek. Sonrasında

Selam abi, sözünü geri almış. Güzel bir şarkıydı. Hep birlikte dinledik. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Vallahi benim dinleyicim var ya can bir tane. Az önce dedim ya reklam öncesinde hani mesaj listem doldu, mesaj göndermeyin diye. Gerçekten de anlayışınız için teşekkür ediyorum.

Beni burada zor durumda sokmadınız. Direkt mesajlar kesildi yani. Zaten bunları anca yetiştireceğim gerçekten. Elimden geldiği kadarınca herkesin mesajını okuyorum zaten. Hani gönderenler de oluyor bazen. Hani göndermeyin dediğim halde gönderenler de oluyor. Onları da okuyorum yine de. Kıyamıyorum ya, ne yapayım? Ama işte bir her şeyin bir haddi var, bir sayısı var yani. O sayıya göre ayarlamamız lazım. Süremiz var mesela. İyi yayınlar Erol Üşenmez ben. Sıradaki şarkılar kardeşim Doğan Demir Yılmaz'a, Ali Döle'ye, abim Beysat Demir Yılmaz'a, kuzenim Doruk Üşenmez'e, İbrahim Duymaz'a, Osman Bıyıklı, Alişan Alşan Özgür Su, Cihan Çakı'ya armağan olsun. Kardeşlik için kan bağına gerek yok. Can bağımız var bizim demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Biz Bektaş Karaca ve Ali Akar, sıradaki tüm parçalar Hüseyin Akar'a, Baytar Kılıç, Şatsız Saygın'a, Kemal Demir'e ve Can Çakı'ya, Doğan Demir Yılmaz'a, İkizler Suat Fuat'a ve Ahmet Çelik'e armağan olsun demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar sıradaki şarkılar. Atici Belinay, Büyük Yılmaz'dan abim Mert Gezer'e gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Doğan Demir Yılmaz abilerim, Beysat Demir Yılmaz, Solga Deniz Uğuz, Ali Ejder Ayta, kardeşim Erol Üşenmez, Ali Dölek, Tugay Doğraç, Özgür Su, Alişan Alşan için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez, sıradaki şarkılar abim Erol Üşenmez'e, evet, onun tüm arkadaşlarına, Doğan Demir Yılmaz'a ve İbrahim Duymaz'a armağan olsun demişler. Bir mesaj daha paylaşacağım. Yayınlar sıradaki bütün şarkılar ben Melike Dölek'ten eşim Ali Dölek için gelsin. Yanımda olmasan da varlığın daima huzur veriyor. Seni çok seviyorum. Tek gerçeğim diyerek mesajını sonlandırmış. Taverne müziğin babası, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu. Sevmiyorum diye yalan söyledim diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası geldi yine. Reklam olmazsa da yapacak hiçbir şey yok yani. Reklam olmalı. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbi tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresi?

0: mevsimde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
7: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Seni can bildim.
7: Bu şarkı nereden baksanız 10 gün.

0: gündür çalacağım. Her gün ayarlıyorum, koyuyorum listeye. Ya yetişmiyor ya bir şey oluyor. Zaman yetmiyor böyle ertelediğim şarkılardan. Erteleye erteleye bugüne kısmet oldu. Var ya bir tane daha bir şarkı var. İbrahim Erkal'ın bir şarkısı.
1: Unutma.
0: Onu da bir türlü çalamadım. Ne kısmetse. İnşallah bugün çalacağım. Merhaba yayınlar, ben Mersin Demirtaş'tan İdris Akasya. Tüm şarkılar yeğenim Muhammed Gültekin'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Arsel Alşan. Gücünüz değil halimiz kalmadı. Yoksa alışığız çıkmazlara. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Alişan Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Yağız Efe Tuncer. Abim Mehmet Kurnaz, Aslan dayım Muhammed Gültekin ve değerli dostları Hıdır Poyraz, Eyüp Okay, Velihan Çelik, Erdal Tiryaki, Recai Sözay, Hura Çalışkan, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için sıradaki şarkılar gelsin ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin. İyi akşamlar Kaan Tata. Tüm şarkıları armağan olsun. Kuş işinden Kaan'ım, canım sevgilim. Yoluna canım feda, can eşim, hayallerimize tutun, seni seviyorum ömrüm diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Kuşçu'dan, Ulaş Dinli Ömür Kara, Musa Kör, Mustafa Menekşe, Eren Tokay, Ali Demir Hacı Şerif, Yıldıray İbiş, Kürşat Öz, Emin Yiğit, Emir'e armağan olsun, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba yayınlar, abim ben Mehmet Kurnaz, Aslan dayım Muhammed Gültekin ve değerli dostlarına. Evet, az önce bunu okumuştuk. Şimdi ikincinin göndermenin anlamı yok. İşte ben ikinciyi göndermeyin dediğimde kızıyorsunuz bana. Kızmayın arkadaşlar. Şimdi orada vatandaş kulaklığı takmış kulağına. Can kulağıyla bak, can bildin diyor. Adam can kulağıyla dinliyor radyoyu şimdi var ya. Sevdiğinden mesaj gelecek diye can kulağıyla dinliyor. Ama siz böyle ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü attığınız zaman... Bir tane atanların da aklına girmiş oluyorsun. O adam bekliyor, sabırsızlıkla bekliyor. Sevdiğinden çok, mesaj gelecek diyor.
1: Çok sevdim, unutma.
0: Olmuyor öyle, olmuyor maalesef. Seni biraz empati yapın arkadaşlar.
1: Bildim, kan bildim, yar bildim, kaybettim.
0: Ben Veysel Gündoğdu'nun annesiyim. Sıradaki en güzel şarkılar en değerli biricik oğluma gelsin. Seni çok öpüyorum demiş.
1: Her şeyden çok sevdim.
0: Şimdi diyoruz ya arkadaşlar hani mesaj göndermeyin. Listemiz doldu diye, mesaj sayfamız doldu diyoruz. Belki de insanlar atmamıştı daha mesaj. Mesaj gönderecekti. Gönderemiyorlar. Başkasının hakkına giriyorsunuz. O yüzden dikkat edin lütfen. Rica ediyorum. Hakan Altun can bildim diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemde. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

unutma. Can bildim. Hakan Altun sizlerleydi. Abo! Allah Allah! Haydi bakayım üstümüzden, hazır mıyız? Geldi yine bomba gibi şarkı var ya, efsane. Nasıl ama gaza getiriyorum değil mi? Kendim de gaza geliyorum çünkü abi. Müslüm Gürses çalsın yeter. Evet, bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? Sıradaki parça Oğuzcan Kılıç'tan. Furkan Kılıç, Oğuzhan Kirişçi, Yusuf Gül, Batuhan Doygun, Hamamcı Selçuk, Erman Kiriş, Osman Yılmaz, Coşkun Güzel, Necati Yörük, Bilal Sarı, İbrahim Şahbaz'a gelsin. Tüm kaydeder dostlara selam olsun demişler. Merhaba yayınlar abim, Mehmet Kurnaz Aslan'dayım. Muhammed Gülçekin ve değerli dostları Eyüp Okay, Veli Ançelik, Erdal Tiryaki, Recai Sözay, Tuğra Çalışkan, Erdem Yerlikaya, Zeynel Hıdır Poyraz, Avidin Uyar, tüm şarkılar sizlere gelsin demiş. Bakın üçüncü mesaj. Okuduk az önce, bir önceki şarkıda okuduk. Sonra bir tane daha geldi. Daha doğrusu gelmiş işte, okuduk. Tam daha doğrusu okuyorduk, yarısını okudum, kestim. İşte bakın üçüncü mesaj. Kimin hakkını yedin kardeşim?

akşamları yayınlar Biricik sevgilim Recai Söze'ye. Sevgilerimi göndermek istiyorum. Günün nasıl geçti bilmiyorum ama umarım bu mesaj sana güzel bir gülümseme bırakır demiş. Seni düşündüğümü, sevdiğimi ve hayatımda olduğun için ne kadar mutlu olduğumu bil yeter. İyi ki varsın sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Şimdi bakalım bir mesaj var. Ya, ekran görüntüsü çekmiş göndermişler ya. Biraz karışık bir mesaj. Bakalım Ali Demir, Kürşat Öz, Ferdi Erkaşka, Emir Kaya, Yiğit Ünlü için armağan olsun demişler. Şu ikinci satırda yazdığınız kısmı maalesef okuyamıyoruz. Sonrasında bir resim atmışlar ve yine tekrardan yazmışlar. Geçen gün de okumamış.

0: rica etsem okur musun? Vallahi okuyoruz. Geçen gün de atmıştım böyle resimli mesajı, okuduk. Demek ki kaçırmışlar abi. Buraya gelen mesajların hepsi okunuyor. Az önce bir tanesini yarım bıraktım, o da arka arkaya denk geldi diye. Selam iyi yayınlar Davut Kara'dan, sıradaki parça kardeşleri Ömür Kara, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Ulaş Dimli, Doruk Üşenmez, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü, Acun Karal, Şavkayar Ozan, Ahmet Gökçe, Sami Güle için armağan olsun demişler. Olsun o zaman. Haydi bakalım Müslümcüler, Allah'ım yarabbi. Allah'ım yarabbi.
1: Mersin efendim. 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be. Allah'ına kurban.
0: Şimdi hep birlikte bu şarkıyı bağıra çığıra söyleyeceğiz, tamam mı? Hazır mıyız? Haydi bakalım, başlıyoruz.

0: vermiş bu halelik, gel hakkını helal eyle.
1: Gel hakkını helal eyle. Allah'ım yarabbim. Vallahi burada coştuk abi, coştuk. Hadi o zaman coşmaya devam edelim. Taverne müzik diyelim, Ümit ve sen gelsin. Bak abi şarkının güzelliğine bak. Kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar Ahmet'ten Aslan Dostum Recai Soza'ya gelsin demiş. Selam olsun güzel yürekli dostum.

0: hayatıma diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar, benim bu hayattaki en güzel özlediğim kişi kokusuna bile doyamadan giden aslan babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar Fırat, ben İbrahim Güvenlik. Silifke'de bulunan değerli dostlarım Mehmetcan Usul, Yusuf Gül, Süleyman Fatih Çağır, Selami Çarlak, Yalçın Şimşek ve değerli abilerim olan Doruk Uşenmez'e ve Hıdır Poyraz'a sıradaki tüm şarkılar armağan olsun demişler. Olsun bakalım. O güzel. Sıradaki şarkı Anıl Yıldız'dan abilerim Eyüp Okay, Mehmet Kurnaz, kardeşlerim Mehmet Gülçekin, Hıdır Poyraz, Zeynel Abidin Uyar, Veli Ançelik, Erdal Tiryaki, Recai Sozay, Tura Çalışkan ve Erdem Yerlikaya için gelsin demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Radyomuzun neşesi, güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Recai Sozay'a ve sana armağan olsun. Radyomuzun çalışanlarına armağan olsun. Kim bilir sen kim ve... Suat Nalbanter'den Yerlikaya, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Veli Ançelik. Oğlumun tüm değerli arkadaşlarına armağan olsun, seni Allah'a emanet ediyorum demiş sevgili Müfide annemiz. Selamlar Fırat Bey, kolay gelsin. Ben Karaman'dan Yiğit. Sıradaki parçayı Silifke'de bulunan değerli dostlarım Yusuf Kaya, Acun Karal, Cengiz Akbaş, Şavkı, Şafak, Şevki Şafak, Erozan, Mehmet Ali Güçlü ve Murat Ersin Barış'a armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz Ümit Besen. Bir yaz gecesi diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında artık son yarım saatimiz değil de son 20 dakikanın içerisine gireceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat

0: Son 20 dakikamız arkadaşlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınlar tüm şarkılar. Eşim Emre Eyiceli ve kardeşim Dedi Velihan Çelik ve Hasan Gümüş için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Fırat'tayız. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası, Yiğidim Canım Oğlum, Recai Sözay'a ve Sana Radyonuz'un çalışanlarına armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Mehmet Usul. Silifke'de bulunan Aslan abim Mehmet Can Usul ve onun değerli dostları olan İbrahim Güvenlik, Selami Şarlak, Yusuf Gül, Süleyman Fatih Çağır için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Maslar Kör. Sıradaki şarkılar değerli ve Aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Demel, Kemal Beyazıt, Orçun Durmuşlu, Ejder Ayta ve değerli dayım İsmail Ekinci'ye ve seni de unutmayalım demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, benden de sizlere gelsin. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı gözümün gördüğü, gönlümün bildiği, hasretiyle içimi yakan adama Kadir Çelik'e gelsin. Sen benim en güzel tesadüfüm değil, en güzel kaderimsin, seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Sıradaki şarkı Ömür Kara'dan, Bediran Dölek, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Şahin, Şavker Ozan, Acun Karal, Ulaş Dinli, Ahmet Gökçe için armağan olsun. Sizleri çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Arif Aydın'dan Çağla'ya sıradaki şarkılar gelsin demişler. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi akşamlar Fırat'ı. Sıradaki en güzel şarkıları Aslan Parçası yeğenim Recai Sözay'a armağan ediyorum. Kendine çok iyi bak. Teyzen, Müzeyyen, Enişten, Sakin, Ayta diyerek mesajını sonlandırmış. Bana onu sormayın, unutmak istiyorum. Berit Tayfur sizlerle sevgili dostlar.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

Alıştım kalleşçe çekip gidene. Alıştım bu kahpe bozuk düzene. Alıştım dost gibi görünenlere. Alıştım, alıştım. Elimde değil ama